0: Yüreğine sağlık sevgili Özlem Üngör.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bir Şebin Karahisar türküsüydü. Giresun'daki hemşehrilerimize selamlar olsun. Çok keyif alarak söyledim. Şimdi hemen yakın bir ile gidiyoruz.
0: Evet, piyano başına ben gidiyorum. Ben bu sefer sizin tarafa geliyorum. Bir Hekimoğlu demek istiyorum. Ordu'ya gidiyoruz.
1: Sevgili Ümit Tokcan hocamızın sesinden
0: selam
1: de duymaya
0: olsun kendisine.
1: Alışkınız, selamlar olsun kendisine. Şimdi senin sesinden dinlemekte ayrı bir keyif olacak.
0: Piyano başında Hekimoğlu'yu seslendirmeye çalışacağım.

0: Efendim, bu hafta da köprü programımızın sonuna geldik. Gönülden gönüle, makamdan makama, diyardan diyara türkülerimizle misafir olduk evlerinize. Bizleri konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz haftaya burada olacağız. Köprü programımızın gününde ve saatinde bizi yalnız bırakmayın. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.

Yeni bir bölümden herkese merhaba. Bugünkü notalarımız Balkanlardan esecek. Balkanların çok sevilen bir sesini davet ediyorum efendim. Kendisi de benim çok değerli bir dostum. Huzurlarınızda Rumeli Ekrem.

0: şarkıyı senden dinlemeyi gerçekten çok seviyorum.
1: Sağ olsun.
0: Çünkü bu şarkıyı böyle sanki söylerken aşırı derecede yaşıyorsun bu şarkıyı.
1: Zaten oranın Rumeli türkülerin bir yaşanmışlık hikayeleri var. Şimdi her programda da dile getiriyorum da benim anne baba 1960 Makedonya göçmeni. Şimdi bir kuferini yani sandıklarını almışlar, oradan Türkiye'ye göç ediyorlar. Sirkeci Garı'nda iniyorlar, yeni bir hayat. Orada yaşanmış bir hikaye. Kimileri sevdiğini bırakmış orada. Sevdikleri ayrılıyor, kimisi gurbette orada kalıyor, Türkiye'ye geliyorlar. Bu bizim şarkılarımız ne kadar hareketli de olsa, çok 9-8'lik türkülerimiz de var ama aslında ritmik olmasına rağmen hep yaşanmış hikayeleri anlatıyor. Güldanem de bunlardan bir tanesi.
0: Ağzına gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkürler kardeşim. Sağ olasın.
0: Öncelikle tabii ki seni hani bu programda böyle biz bize programımızda gördüğümüz için ayrıca çok çok mutluyum.
1: Benim için şimdi zaten müzikal yolculuğunu hiç konuşmayacağım. Çok değerli ustasın, benim için değerli dostsun ve çok kadim dostumsun. Seninle aynı karede bu ekranlarda olmak benim için gerçekten gurur verici. Çok teşekkürler ediyorum. Sağ olasın kardeşim.
0: Bugün çok güzel şarkılar aslında seninle böyle repertuara aldık. Müzikle devam etsek ne çalardık mesela şimdi?
1: Mavrova'dan çıktım Sümbül.
0: Üç gün eğlendim.
1: Sonradan güzel bir Arnavut eser okuyacağız. Roka Mandelina Dolene Obor. Vay vay vay vay benim halime. Dinlemedim annecimi düştüm zalime. Türkçe'de böyle karıştırma yapacağız inşallah.
0: O zaman Mavrova'dan girelim.
1: Yapalım.

0: Yani nasıl?
1: Süper, süpersiniz.
0: Harika ya, harika.
1: Harikasınız arkadaşlar. Teşekkürler, çok sağ olun.
0: Arkadaşlar elinize sağlık. Gerçekten çok güzel bir performanstı. Ekremciğim, bizim seninle mutlaka proje yapmamız lazım.
1: Aslında bir konuşmalarımız var. Repertuarı bir güzel gönlümüze göre seçelim. Çünkü şarkılarımız çok. Biz buradan Balkanlara selamlar olsun. Tüm Rumeli bizi izliyor. Orhan'cığım biz köprü olmaya çalışıyoruz. İlk albümü 1994 yılında çıkarttım. Makedonca'yı Türkçe gibi konuştuğum için o yönde bir sıkıntım olmuyor. Gidiyorum oradaki repertuarı seçiyorum. Senin gibi değerli müzisyenlerle, güzel arkadaşlarla çalışıyoruz. Ve gerçekten Türkiye, Balkanlar bir köprü olmaya çalışıyoruz. Oradaki repertuarı burada sevdirdik. Ben gerçekten bunun gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Arnavutça şarkılar olsun, Makedonca, Boşnakça. Bunları albümlerimize zaten zamanında hep karmalar yaptık. Şimdi yine güzel iki tane bir çalışmalarım var. Onların aranjesini bitirdik.
0: Harika.
1: En kısa zamanda inşallah sevenlerimizle buluşacağız.
0: Seni takip ediyorum. Zaten her zaman da hani insanlığın yanı sıra müzisyenliğin zaten tartışılmaz.
1: Sağ olasın.
0: Zaten damat alayını sizden bildi millet değil mi?
1: 98 yılında Ekrem Gültekin'dik. Bir ikiliydik o zaman. Aslında o zaman da şeyler, CD'ler daha çıkmamıştı. Evet. Bu kasetleri 60'lık, 45'lik yapılıyordu dakika olarak. Biz 60'lık yapalım dedik. Ve dakikayı tutturmak adına bir tane Skopsko enstrümantal, Makedonca bir oyunumuz vardı. O mu olsun, damat mı olsun dedik. Damadı yapalım dedik. Hatta hiç öyle bir düşüncemiz yoktu. Şarkı tutar tutmaz. Kasetin sonuna koymuştuk. Ama şarkı ne hikmetse patladı. Şu an hala, dünya oynuyor.
0: Evet aynen.
1: Bunun da mutluluğunu gerçekten yaşıyorum.
0: Ben de çalıyorum yani, kendi sahnelerimde.
1: Eyvallah kardeşim,
0: hep her çaldığında da seni anıyorum.
1: Sağ olasın, eksik olma. Seninle birçok kere sahnede denk geldik. Ben gerçekten zevkle, keyifle seninle şarkı canım okuyorum kardeşim.
0: Çok sağ ol. Zaten müziğin amacı zaten buluşturmak ya insanları. Bizim amacımız bütün kültürleri bir havuza toplayabilmek. Bunun mücadelesini sen Balkanlar tarafında veriyorsun. Ben onu diğer tarafta veriyorum.
1: Evet.
0: Bunu da başardığımıza inanıyorum. Sağ olsun kitlemiz de oturdu. Bununla ilgili artık bizden çok fazla talepleri yok. Bize işimizi bırakıyorlar bize yani aslında. Diyorlar ki siz yapın zaten.
1: Zaten güveniyorlar işte, evet. Onu sağlamak çok önemli.
0: O yıllarımızı aldın.
1: Ama zaten o yılları ödemeden de onun karşılığını zaten almıyorsun. Yani çok gökten zembille düşmeyle bu işler bence olmuyor. Müzik gerçekten bir bebek gibi doğdu, büyütüyorsun, bir emek harcıyorsun.
0: Nasıl yetiştirdin?
1: Yani çok. O işte anne baba nasıl bir evladı terbiye veriyorsa biz de terbiye alıyoruz. Sazımıza yansıtıyoruz. Duygularımıza yansıtıyoruz. Bunu da zaten insanlarımız anlıyor.
0: Müzikle devam edelim mi? Ne dersin?
1: Edelim.
0: Peki o zaman sürpriz olsun.
1: Hadi bakalım sıradaki eser gelsin.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkürler Çaksan.
0: Ben ama o kadar hoşuma gitti ki şarkı. Devamını istedim yani böyle. Bitmesin şarkı.
1: Aslında potpourri yaparız. Mesela bizim Balkan düğünleri meşhur biliyorsun Orhan'cığım. 45 dakika, 50 dakika gider ama bir program yetmez bize.
0: O zaman potpourrilerden devam edelim. Ne dersin?
1: Yapalım, çok güzel. Bir potpourri yapalım. Karşılıklı böyle güzel bir şey olsun.
0: Tamam.

0: Teşekkürler arkadaşlar, sağ olun.
1: Harikasın. Enerjin muhteşem.
0: Aslında şimdi bizim potporilere, Balkan potporilerine gidersek bir 45-50 dakika bir program daha çekmemiz lazım. Evet. Ama mükemmel oldu.
1: Zaten sen potpori konusunda uzmansın.
0: Estağfurullah, sağ olasın.
1: Çok çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Tüm Rumeli insanlar adına gerçekten canı gönülden teşekkürler ediyorum. Senin gibi değerli dostla bu ekranları paylaşmak ve buradan Balkanlara köprü olmak benim için gurur verici. Çok büyük keyif aldım. Sizlere, ekibinize, herkese çok teşekkürler ediyorum. Sağ olun.
1: Ben ve ekibim adına sana çok çok teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkürler.
1: Buradan tabii Batı Trakya'ya da selam gelsin.
0: Şimdi sayarsak Bulgaristan'dan başlıyoruz. Yunanistan, Batı Trakya. Ondan sonra Kırcali geçmeyelim. Kosova. Tabii. Bosna Hersek. Makedonya.
1: Buraları çok...
0: Arnavutluk. Tüm Balkanlara kucak dolu selamlar iletelim.
1: İnşallah oralara da konserlere gideriz.
0: Seve seve gideriz valla. Seninle gönül yolculuğu yaparız.
1: Şimdi potpora demişken şöyle güzel...

0: Güzel bir roman çalalım.
1: Senin çok güzel 9-8'lik beslerin var. Gerçekten de çok beğeniyorum. Sahnende de zaten özel istek yapıyorum biliyorsun. Kerala'ydı değil mi
0: Evet,
1: galiba?
0: Kerala,
1: Onu bir
0: Kerala.
1: okuyalım mı beraber?
0: Onu
1: Olur mu?
0: okuyalım ama ardından da bir şey bağlayalım.
1: Ben bağlarım güzel bir
0: Sen
1: numara tutayım.
0: bağlarsın,
1: Bağlarım.
0: tamam. O zaman veda konuşmasını yapmak istiyorum.
1: Tamam, buyurun.
0: Efendim, bizden de bu hafta bu kadar. Ekrem Rumeli'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Başka bir programda görüşmek üzere.

0: sesi var ya, aman Allah'ım ya. Bülbülleri toplamışlar böyle.
1: Hepsini gırtlağına koymuşlar.
2: Yüz çevirme.
0: Yaşadığı döneme büyük ruhlar bezemiş insanlar yani. Fari olmam, ayrı düşmem.

Balkanlar, insanlık tarihinin en önemli bölgelerinden biri olarak Avrupa ile Anadolu, Yakın Doğu ile Asya ve Afrika'ya açılan bir kapıdır. Bu bölge aynı zamanda Akdeniz dünyası ile Avrupa'nın karşılaşma ve kaynaşma noktası olmuştur. O kaynaşma noktalarından biri de kültür ve medeniyetin geçiş yeri olan Bosna Hersek'tir. Asırlardır farklı dini ve etnik gruplardan insanların bir arada yaşadığı Bosna Hersek, bu özelliğiyle örnek teşkil etmekte. Balkanların güzide ülkesinde keşfedilmeyi bekleyen birbirinden değerli miraslara gelin hep beraber daha yakından bakalım.

Bosna'nın birçok şehrinde ecdadımızın izini rastlayabilir ve Osmanlı'nın tarihi miraslarını görebilirsiniz. Bu görülmesi gereken miraslarının en önemlilerinden birisi de tarihi Konjic Köprüsü'dür. Köprü, Saraybosna'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta ve yol üstünde bulunan Konjic şehrinde bulunuyor. İkinci Dünya Savaşı'nda gördüğü hasardan sonra

Avrupa'nın en egzotik müziği olarak bilinen Balkan müziğine Bosna Gerçeği'nin katkısı oldukça fazla. Bosna Gerçeği'nin ünlü tarihi ve kültürel

0: Zenginliği bu anlamda müziğinde yansıyor. Bu geleneksel müzik tarzlarından biri de sevdalinkadır. Sevdalinka kavuşulmayan aşklarının yürekte tüten sevde ateşinin Bosna gerçekte müziğe dokunmuş hali olarak biliniyor. Türkiye'de de oldukça tanınan Boşnak sanatçı Zeyit Şoto seslerindeki ilahi ve sevdalinka türündeki şarkılarıyla sevindilerine adeta büyülüyor. Şimdi her birlikte Zeyit Şoto'yu daha yakından tanılayım.
1: Siz Bosna'yı ziyaret ettiniz. Bizim için çok mutluyuz yani böyle. Ve yani benim başlangıçlar çok yani böyle söyleyince sizi dinleyince aklım çok uzağa gitti gibi kendime hissediyorum. Müzik ile aramızda bağlantılar çok zaman oldu şimdiye kadar. Yani ben çocukluğumdan müzik ile uğraşıyorum. Müzik okulu başladığım 8 yaşındayım. Akordeon çalmaya. Burada Bosna Hersek'te çok seven bir saz yani enstrüman, akordeon onu çaldım, müzik okulu bitirdim. Tam Bosna Hersek'te savaş zamanından önce müzik okulu başladım. Ve
0: bu klasik müzik oldu mu ya da halk müziğin okudunuz mu?
1: Evde halk müzik, okulda klasik müzik yani öyle olmalı. Aslında bizim mesela ben içimde rock seven bir kişiyim. Ben rock seviyordum. O zaman da bir çocuk olarak Yugoslavya döneminde rock müzik çok popülerdi. Çok büyük meşhur gruplar vardı. Biz çocuklar olarak müzik sevdiğimiz için onunla biraz böyle sevdiğimiz vardı. Lakin babam dedi, eğer diyor çalmak istiyorsun, akordiyon olur. Başka bir şey olamaz diye. Çünkü sevdalinka bizim yani önemli kültürümüzden bir parça var. Sevdalinka sevdiğimiz şarkı. Sevdalinka bütün Balkanlar ülkelerde çok seven bir müzik tarzı. Herkes seviyor. Burada Boşnaklar, Hırvatlar, Sırplar, Bulgarlar, Makedonyalılar, Karadağlılar, Slovenya'da bütün bu ülkelerde sevdalinka çok seven bir şarkının tarzı.

0: Bosna Gerçek'te bulunan ve devasa sütunları, sivri uçlu kemerleri ve dairesel aralıkları ile dikkat çeken Osmanlı köprüleri, birer mimarı şaheser niteliğinde.
1: Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin'in tarafından yapılan Mostar Köprüsü, Bosna Hersegovina'nın en ikonik köprüsü.
0: Mostar Köprüsü UNESCO Dünya Miras Listesi'nde de bulunurken Balkanların en önemli İslami mimari eserlerden birisi olarak dikkat çekmekte. Köprü Bosna Savaşı sırasında hasar görmüş olmasına rağmen savaş sonrasında tekrar inşa edilmiş ve eski intişamına kavuşmuştur.

0: Paşa Camii, Mostar camileri içinde en önemli cazide merkezlerinden biridir. Cami aynı zamanda Mostar Köprüsü'nün en etkileyici mangazalarından birine de ev sahipliği yapıyor. Osmanlı döneminden kalan bir miras olması nedeniyle Türkler için ayrı bir öneme sahip olan yapı. Oldukça sağlam bir şekilde inşa edilmiş, en iyi korunmuş camilerdendir. Bosna Savaşı esnasında bölgedeki birçok yapı gibi Koski Mehmet Paşa Camii de büyük hasar görmüş. 1996-2001 yılları arasında restore edilerek ibadete açılmıştır.
1: Savaş başlayınca o zaman biraz ara verdik diyebilirim. Ama savaş zamanında da biz Konitz'te arkadaşlarla beraber bir grup kurduk. Grubun adı Seyfullah. Biz o zaman yani savaşa karşı bir emek yapalım, bir ilgi gösterelim diye gençler olarak ben o zaman 13-14 yaşındayken arkadaşlar beni de çağırdılar. 93'te bir grup kurduk. İlahiler, vatan şarkıları söylüyorduk.
2: Evet,
1: Sevda Linkalar. Askerlere yani gidiyorduk onların onlara şarkıları söylüyorduk yani. Çok güzel hatıralarımız. O zaman da askerlerimiz bayağı seviyorlardı. Biz onlarla bütün yerleri ziyaret ettik, gittik onlara destek olmak için.
2: Evet.
1: İlahiler, şarkılar söylüyor.
2: Allah razı olsun. Evet.
1: Eyvallah.
2: Çok
1: cümlemizden
2: büyük bir şey.

0: Değerli seyirciler, Mimar Hayreddin'in yapmış olan Eğri Köprü, Mostar Köprü'ne benzemektedir.
1: Türk'ün adını buyuracak ve daima hatırlatacak eserler bırakmak amacıyla inşasını isteyen Kanuni Sultan Süleyman, bu görev için Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin'i görevlendirmiş. Köprü 1999 yılında sel nedeniyle yıkılmış olsa da 2002 yılında restore edilerek yeniden hizmete açılmıştır.

0: Mostar'daki birçok tarihi simge yapı gibi saat kulesi de 1990'lı yıllarda Balkanlarda meydana gelen savaşta büyük zarar görmüş. 1630'lı yıllarda inşa edildiği düşünülen yapı gri bir arduvaz çatı ile tepesinde krem renginde taştan bir kuledir. Kule 1999 yılında bir restorasyon süresinden geçse de savaşın izlerini hala taşıyor.
1: Sayın Zeyd Bey, siz Türk kültürün ve Türk müziğin hakkında neler düşünüyoruz?
2: Benim için Türkiye çok önemli bir vatanım dışında diyebilirim, ikinci vatan. Biz Boşnaklar olarak Türkiye'yi çok seviyoruz. Ve o yüzden diyebilirim, biz Türkiye'nin kültürünü çok yani yakın görüyoruz ve diyebilirim ki yaşıyoruz, hayatımızda var o olan bir şey. Nasıl mesela Yugoslavya döneminde biz mektebe giderken, camiye giderken bazı ilahiler okurken Türkçe ilahiler okuyorduk. Mesela bazı ilahiler var, okuduğumuz ilahi Türkiye'de bile bilmeyen ilahiler vardı. Biz bu arada Türkçe ilahi okuyorduk yani. Yugoslavya döneminde de bile, Bosna Hersek bağımsızlığı döneminde daha da çok diyebilirim yani. Benim de hayatımda biz Türkiye'nin müziği, kültürünü Bosna Hersek'te çok çok seviyoruz yani. Millet, insanlar bayağı tanıyorlar ve seviyorlar. Sanatçılar başlayalım yani. Müzik konusunda çok besteler var. Bosna'da okuyorlar millet. Sizin dobranızda da var yani, haberiniz olsun hocam, ben size söyleyeyim şimdi böyle. Niye? Çünkü bize yani hızlı geliyor. Bir şey oldu mu Türkiye'de müzik konusunda, biz hemen haberimiz var. Aynen. Dünyada şimdi böyle bir küçücük bir piyasa oldu diyebiliriz ama eski zamanlarda da böyle. Mesela 90'larda bazı şarkılar var. Türk besteler, Türk sözleri sadece Boşnakça uygulama oldu diyebiliriz. Yani bir kişi Bosna'dan Türkiye'ye gittiği zaman tek yabancılık hissetmediği, hiç yabancılık hissetmiyorsun. Rahat oluyorsun. İstanbul'a geldiği, diğer şehirlere geldiğimiz zaman da bir yabancılık yok. Türkler de öyle söylüyorlar. Evet. Bosna'ya geldikçe bir yabancılık diyor hissetmiyoruz. Niye? Alışkanlık yani çok gerek yok. Evet. Çünkü kültürümüz yani çok benziyor.
1: Evet.
2: Çok benziyor. Baş çarşı, eski bu şehirlerde çok izler var, Osmanlı tarihli yerler çok var Bosna Hersek'te. Evet. Bir de çok önemli bir faktör var. Dinimizde, dinimizden kaynaklı şeyler bizi yaklaşıyor. Evet.

Anadolu'dan göç ederek Balagay kasabasına gelen dervişler tarafından 600 yıl önce kurulmuş Balagay Alperenler Tekkesi Buna Nehri'nin kaynağına kurulmuş. Osmanlı'da bölgede görev alacak devlet görevlerinin yetiştirildiği tekke günümüzde Nakşibendi Tekkesi olarak kullanılmaktadır.

0: aramızda belki bir mesafe var. Belki ülkeleri var ama kültür hakkında,
1: Evet.
0: kültür sektör arazi çok yok yani.
1: Ya.
0: Yakındayız.
1: Ya ben
0: Çok önemimiz yok.
1: de çok geziyorum, bir enteresan oldum bu yerde. Çok bir sıcak geldi bana. Ne
0: Evet.
1: kadar adamla görüştük,
0: Hamdolsun.
1: her şeyi soruyoruz. Ve elbette bir ne dil, eğer dil bilsen, Boşnak dilin ya da Boşnaklar Türk dilini bilse hiç
0: Benim
1: ne yok.
0: hocam, müsaadenizle fırsat oldukça ben şunu hep söylüyorum. Bir dil öğrenelim yani. Bir de enteresan bir şey var.
1: Evet, siz
0: Anlayan bir dil
1: çok
0: var.
1: iyi
0: Müzik.
1: söylüyorsunuz, benden iyi söylüyorsunuz diyeyim.
0: Estağfurullah hocam.
1: Ne siz okudunuz ya onu, bir Türkiye'de siz nasıl, ne zaman oldunuz, kan gibi
0: Türkçe
1: bir
0: mi?
1: evet, o neler nasıl oldu ve şimdiki yeni projeler, onların hakkında da biraz söyleseniz.
0: Türkçe nasıl öğrendim? Bir söyleyeyim size. Televizyon izlerken.
1: Televizyon.
0: Aldım
1: Allah.
0: mesela bir film, dizi, Türk dizisi aldım. Onu 2 sene, 10 sene önce oturdum. Mesela bir cümle söylüyor yani bir kişi. Onu durduruyorum. Oraya götürüyorum. Bilmediği bir sözler öyle hani. Öyle öğrendim. Birkaç
1: Çok
0: ayın
1: çalışmış.
0: içinde bayağı genişlendim yani. Yani öğrendim
1: Evet.
0: Türkçe yani.
1: Evet.
0: Yeni
1: Ya ben
0: projeler...
1: seni Türkiye'de okudun ne diye düşündüm.
0: Eyvallah. Ya İngilizce ben müzik üzerinden öğrendim mesela. İngilizce daha da şeyler diyebilirim yani. Daha önce öğrendim.
1: Siz Türkiye'de oldunuz ya. Türkiye'de.
0: Çok çok zamanlar yani sık
1: Ben
0: sık
1: de
0: gidiyorum.
1: TRT'de ne de programlarınız
0: Programlara
1: var.
0: çıktım. Evet. Var, şansımız oldu.
1: Evet.
0: 2008'den TRT'ye programlara çıkıyorum. 2008'den.
1: Şimdi bir daha inşallah
0: İnşallah
1: çıkacağız.
0: fırsat oldu. Sizin sayenizde.
1: Maşallah ya. Sizge
0: Teşekkür.
1: de çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum
1: Biz
0: hocam.
1: nasıl rica olduk, razı olduk.

0: Allah Teala size de rica razı olsun. Sağ
1: eyvallah,
0: olunuz.
1: Eyvallah cümlemize. Allah razı olsun.
0: Hep zaman Türkiye'de olsanız görüşmek üzere.
1: Eyvallah.
0: Hoşnakları hepine büyük büyük
1: eyvallah.
0: Sağ ol diyoruz.
1: Sizin bir daha eviniz var yani, haberiniz olsun.

0: Efendim, TRT Müzik'tesiniz, Kafadar Şarkılar'dasınız. Programın sahibi ben gibi oldum.
1: Evet.
0: Evet. Herkes evet. Ekranları başına hoş geldi. Çok güzel şarkılar söyleyeceğiz,
1: evet,
0: çalacağız.
1: Evet, evet, evet.
0: Ne var ne yok arkadaşlar,
2: İyiyiz,
0: iyi misiniz?
2: İyiyiz
1: vallahi. Hoş geldin, şerefler verdin.
0: Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. Ne demek? Timurcuğum, iyi ki siz
1: evet.
0: varsınız.
1: Sağ
0: yani olsun. Çok sevdiğim müzisyen dostlarımın bir araya gelmesi, bu tarz çalışmaları yapması.
1: Evet.
0: Diyorum ki sonunda diyorum yani. Çoktan
1: çok
0: ön planda olması gereken bütün müzisyenler yavaş yavaş geliyorlar.
1: Evet, evet. Yani.
0: Ve sen de.
1: Çok sağ ol.
0: Program da çok yakışmış yani.
1: Çok sağ ol. Çok teşekkürler Mustafa'm.
0: Rica ederim.
1: Senin gelmen bize ayrı bir gurur ve ayrı bir onur verdi. İnanılmaz mutlu olduk. Ve benim hayatımdaki gerçekten hani çok eskiden Sezen Hanım'dan başlayan, Sezen Hanım'da çalıştığımız dönemlerde orkestra olarak Mustafa Bey bizim şeyimizi, orkestra şefimizdi. Ve ben o zamandan beri yani bayağı uzun bir zaman oldu. Mustafa ile hep böyle bir projede inşallah dedim, Allah'ım nasip et dedim. İnşallah beraber oluruz böyle, hep beraber aynı
0: ya
1: yerde
0: yeni
1: müzik yaparız dedi. Evet ya. Evet.
0: Sen tabii, ben sana daha eskisini hatırlatacağım.
1: Evet.
0: Ta 2001 Sound
1: evet,
0: Academy
1: evet,
0: kayıtlar
1: evet,
0: vesaire.
1: Evet, evet, kayıtlar.
0: Benim ilk böyle bilgisayardan çıktı yazdığım notaları okumaya çalışmıştınız.
1: Evet, evet.
0: Hatta bana gelip bu nedir diye sorup ben bunları bir daha yazıp geleyim falan diye.
1: Evet.
0: Bütün emekleme dönemimi, aranjörle başlamamı, her şeyi çok iyi biliyorsunuz. Keza Kafadar Şarkılar da güzel bir isim olmuş bence.
1: Çok sağ olun.
0: Hem sizleri çok seviyorum, hem TRT ailesini çok seviyorum. Yıllardır
1: evet.
0: bu kanalda, bu ekranda şarkılar söylüyoruz.
1: Hı-hı.
0: Müzik iyi ki var, TRT
1: evet.
0: müzik iyi ki var.
1: Evet, çok
0: Kafadar
1: sağ olun.
0: Kafadar Şarkılar.
1: Evet. Şimdi müsaade edersen biz de bir tane
0: tabii ki
1: şöyle
0: lütfen.
1: Bir hep beraber
0: bir de ben dinleyeyim
1: evet.
0: şöyle bir.

0: Sesine sağlık Timur
1: canım,
0: ya.
1: Canım senin de ağzına, yüreğine, duyguna sağlık.
0: Vallahi şu an bayağı müzisyen ortamında.
1: Evet yani. Değil mi, öyleyiz.
2: Evde gibi değil mi sanki?
0: Evde gibi gerçekten. Böyle. Evet. Hani kurulmuşuz, böyle bir ev varsa zaten keyif çağırın gelelim. Hani böyle bir kadro çalıyorsa eğer ben gelirim açıkçası, söylerim de. Nereden böyle bir program fikri geldi? Öncelikle bunu bir ortaya çıkartalım. Ya niye ben soruları soruyorum?
1: Evet evet, güzel.
0: Senin bana soru sorman gerekmiyor abi. Burada bir terslik var yani.
1: Evet, evet güzel böyle. Şimdi aslında Kafadar'la biz Kafadar grubunu kurduktan sonra en büyük şeyimiz kendimizi daha iyi ifade edebileceğimiz platformlarda bulunmaktı. Hı hı. Ve bu platform olarak en iyi ve en güvendiğimiz ve bildiğimiz yerde tabii ki olarak TRT Müzik'te.
0: En doğru yerdeyiz.
1: Evet, en doğru yerdeyiz.
0: Bir şarkı söyleyelim
1: evet,
0: değil mi artık?
1: Evet.
0: Pekala. O zaman Öptüm Nefesinden'i çalacağız.
1: Tabii.
0: Buradan sevgili kardeşimiz, dostumuz Ekin Uzunlar'a da bir selam
1: Ekin'e
0: gönderelim.
1: Ekin'e de selamlar olsun, evet.
0: Selam. O kemençesiyle, güzel sesiyle bu şarkıyı eşlik etmişti. Birlikte seslendirdiğimiz bir şarkıydı.
1: Evet.
0: Kafadar şarkıları repertuarına girsin bakalım.
1: Girdi zaten.
0: Pekala.

0: Oh.
1: Ellerinize
2: Sağlık.
1: sağlık.
3: Ağzına
1: Sağlık.
3: sağlık
2: Ağzına,
3: abi.
2: ruhuna sağlık, gönlüne sağlık.
1: Kafalarda her telden var galiba.
2: Evet.
1: Pop da var.
2: Evet, yani
1: arabesk de var,
2: evet,
1: sanat müziği de
2: evet.
1: var.
0: Halk müziği de var.
2: Halk müziği de var.
1: Her şey. Aslında
2: sahnede mümkün
1: yıllardır
2: olunca...
1: çaldığın şarkıları,
2: evet.
1: sevdiğin şarkıları
2: evet,
1: söylüyorsun.
2: Evet, sevdiğim şarkıları söylüyorum.
1: Rahmetli İbrahim Erkal'dan bir şarkı çaldım.
2: Evet,
1: ben çok
2: ya,
1: severdim onu.
2: Allah rahmet
1: çok
2: eylesin.
1: Erken yaşta
2: Mekanı
1: kaybettik.
2: Cennet olsun inşallah. Amin.
1: Kendine has bir yorumu vardı. Kendine has müzisyenliği vardı.
2: Evet.
1: Eserleri vardı.
2: Evet.
1: Ben orada İnsafsız'ı çok severim. Yani yıllardır da okurum sahnede.
2: Evet, evet.
1: O yüzden bir beraber onu bir çalıp
2: beraberce,
1: söyleyelim mi?
2: Tabii ki.

0: Ellerinize
1: oh
0: sağlık.
1: Be.
2: Ağzına sağlık.
0: Çok da özlemişiz bu şarkıyı
1: ya,
0: değil mi?
1: Ya.
0: Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet.
3: Müjde İbrahim Erkal'ın bir şarkısını yaptık abi. Hürmet albümünde.
0: Evet. Aynı albümdeyiz.
3: Evet. Vur dibine şarkısını evet. yaptık. Çok da güzel bir şarkıydı. İşte biz de çok kendi duygumuza göre evet. Bir
0: olarak şey yaptık. Bence ölümsüz sanatçıların eserlerini herkes kendi tarzında yorumlamalı.
1: Evet.
0: Çünkü onlardan az önce de söylediğim gibi birer tane var ama bir sürü farklı duyguyla yorumlanabiliyor. O yüzden yüreğinize, sesinize sağlık.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Ben kaçırmışım şimdi. Dinleyeceğim çıkar çıkmaz parçayı. Ya tabii şimdi eski şarkıların, eski sanatçıların duygusu bir farklı oluyor.
1: Evet.
0: Baktığım zaman hem müzisyenlik anlamında hem solistik anlamında teknolojinin çok daha kısıtlı, düşük imkanlarla yapılmış
1: evet.
0: kayıtlar. Ama oradaki duyguyu, ruhu şu anda belki yakalamak çok zor.
1: Evet.
0: Hani bana desen ki senin en büyük hayalin ne? Klasikleşmek derim. Bundan 30 yıl sonra, 40 yıl sonra da bir şekilde Mustafa Ceceli şarkıları diye bir olgunun var olmasını isterim. Nasıl ki bugün Barış
1: İnşallah.
0: Manço şarkıları
1: İnşallah.
0: Diyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Müslüm Gürses şarkıları
1: evet.
0: diyoruz. Ölümsüz pek çok sanatçımız
1: evet.
0: var. Onların
1: evet.
0: arasında belki günün birinde girme fırsatı olur. Müslüm Baba demişken
1: ya,
0: o zaman
1: Müslüm
0: Baba'dan da bir
1: evet,
0: şarkı
1: evet, evet.
0: çalalım.
1: Tabii.
0: Mekanı cennet olsun.
3: Amin.
0: Çok sevdiğim bir şarkısını ya. Söyleyeceğiz.
1: Evet.
0: Seni yazdım kalbime.
1: Seni yazdım.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Oh be.
2: Ne güzel oldu valla.
1: Çok ya.
2: Ama tabii mesela eski şarkılardaki sözlere bakıyorum. Mesela görünmez yazıyla yazdım kalbime nasıl?
1: Evet.
2: Derin bir anlam.
1: Nasıl düşündün yani görünmez yazıyla seni yazdım kalbime? Hani nasıl geldi o aklına?
2: Vardı ya böyle evet. Okunmayan yazılar ateşe tutar evet. Seni birden evet, bir evet, okumaya evet, başlar. Evet. Yani o şairlik duygusu, evet. Şarkı sözü yazarlığı. Hep diyorum aslında o dönemde de yine güncel varmış. Hı hı. O zamanki güncel sözler, evet. Moda olan sözler. Bugünkü müzik de öyle.
1: Evet.
2: Farklı bir yere evrildi. Artık evet. Yeni müzik evet. Tarzları evet. Var. Ama ben bunun iyi olduğunu düşünüyorum. Evet. Mesela beni aranjör olarak beslemiştir yeni müzik tarzları. Hı hı. İşte trap, hip hop, işte drill. Evet. Çok farklı tarzlar evet. Var şu anda.
1: Evet.
2: Sonuçta yeni nesil bunları dinliyor.

0: dinliyor.
1: Evet.
0: Dinlediği için de bu şarkıları, bu sanatçıları aslında ben takdir ediyorum. Bizlere de ilham kaynağı oluyor. Farklı müzik tarzlarını birleştirmemize vesile oluyor. Şöyle bakmıyorum. Ya işte müzik öldü, başka bir yere gitti falan. Düşünmüyorum. Çünkü nasıl şu an biz bir araya geldik,
1: Evet,
0: çalıyoruz
1: evet,
0: ve söylüyoruz.
1: evet.
0: Günün sonunda herkesin mutlaka şarkı söylemeye, bir enstrümanla birlikte
1: Evet,
0: performans yapmaya
1: evet.
0: ihtiyacı olacak. Akustik müziğin
1: Evet.
0: asla ölmeyeceğini düşünüyorum. Evet Timurcuğum, hangi şarkıyla devam ediyoruz?
1: Böyle biraz hareketlenelim mi?
0: Tamam,
1: Ben
0: güzel
1: de
0: olur.
1: özledim, yapalım mı?
0: Tamam, ama
1: Evet.
0: o zaman dur davul çalayım
1: Evet.
0: ben de, olur mu?
1: Olur. Çok
0: Hadi
1: güzel olur
0: bakalım.
1: Emre ya.
0: Anlaştık mı?
1: Çok teşekkürler. Çok sağ
0: Peki,
1: ol.
0: hadi bakalım,
1: Hadi.
0: geçtim.

0: Bravo, ellerine gönlünü ruhuna sağlık bu sabah.
1: Aldınız mı kafadan emeğini? Hocam mor. Yanlış anladın değil mi arkadaşlar?
0: Çok güzeldi ellerine.
1: Koşmadım da galiba.
2: Abi sen bize başladın, Batuhan da Mustafa Ceceli'ye başladı.
1: Evet, arkadaşım uzak bak gidiyormuş
0: zaten.
3: Ben mor gidiyorum.
1: Bekliyoruz abi. Hareketli güzel geldi ya, bir tane evet. Daha hareketli çalalım mı?
0: Bir tane de şey yapalım mı acaba hocam ya? Şöyle bir halk müziği beraberce de mi okusak?
1: Tabii tabii olur.
0: Şöyle kendim şöyle ettim, kendim buldum.
1: Oh, evet. Süper. Kendim tamam. Ettim, kendim buldum. Evet. Gelsin.
0: Doğan şöyle güzel bir açış yapsa bize.

0: Canım çok ya. Güzel oldu.
1: Çok güzel oldu. Ağzını
2: tam bir meşk oldu değil mi abi? Tam bir meşk oldu bu gece yani.
3: Vallahi meşk oldu. Ben hareketli çalacağız zannettiğim için anons yaparken hadi hareketli devam edelim. Ama bu hali daha da güzel oldu.
2: Çok güzel oldu vallahi.
3: Gerçekten nefis oldu. Vallahi çok sizinle beraber şarkı söylemek gerçekten ev ortamında, aile ortamında bütün sevdiğim arkadaşlarımla müzik yapmak çok keyifliydi.
1: Çok sağ ol Mustafa.
3: Hayırlı uğurlu olsun
1: çok
3: diyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
3: İnşallah Kafadar şarkıları bol bol seyrederiz.
1: İnşallah. İnşallah.
3: Şöyle söyleyeyim, müzisyenler ekranları doldurdukça hem güzelleşiyor, hem ben de gurur duyuyorum.
1: Çok sağ ol.
3: Sizleri büyük bir keyifle izleyeceğim.
1: Çok sağ ol.
3: İnşallah.

0: gün
1: İnşallah.
0: bir projeyi de beraber yaparız.
1: Beraber yaparız.
0: Kafalarda
1: İnşallah.
0: beraber bir
1: İnşallah.
0: şarkı
1: İnşallah.
0: söyleriz.
1: Tamam,
0: Yok yok,
1: inşallah.
0: bu akşam sözünü verdim.
1: Tamam.
0: Öyle dedim. Vallahi o zaman benim şarkımla kapatalım
1: Evet.
0: mı?
1: Önce bir Hüseyin acaba kapalış anonsumuzu da yapsam acaba?
2: Yani
0: Okey. Hüseyin Bey şöyle bir kapatın, şöyle bir görelim
2: Evet.
0: bakalım.
2: Teşekkür ederim tekrar abi. Grup olarak çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum. Her birinizi alkışlıyorum
2: Evet
0: arkadaşlar.
2: arkadaşlar.
0: Teşekkürler.
2: İyi
0: Ellerinize sağlık.
2: geldin abi.
0: Sesinize sağlık.
2: Haftaya tekrar görüşmek üzere. Biz hafta yine TRT müzik ekranlarında Kafadar Şarkılar'da olacağız. Görüşmek üzere.

0: sesi var ya, aman Allah'ım ya. Bülbülleri toplamışlar böyle.
1: Hepsini gırtlağına koymuşlar.
2: Yüz çevirme.
0: Yaşadığı döneme büyük ruhlar bezemiş insanlar yani. Fari olmam, ayrı düşmem diyor.

Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Özlem Üngör. Hemşin yaylalarına, hemşin yaylalarına, yattım uyu yeme duma, yattım uyu yeme duma. Ve Ünal Sofuoğlu'nu ağırlıyor.

Baktığım her resimde gül gibi bitiyorsun. Rüyamsın bilmem.

0: sesi var ya, aman Allah'ım ya. Bülbülleri toplamışlar böyle.
1: Hepsini gırtlağına koymuşlar.
2: Yüz çevirme.
0: Yaşadığı döneme büyük ruhlar bezemiş insanlar yani. Fari olmam, ayrı düşmem diyor mesela.

İşte yine başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor.

0: artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Özlem Üngör.
1: Hemşin yaylalarına, hemşin yaylalarına, yattım uyu yeme duma, yattım uyu yeme duma.
0: Ve Ünal Sofuoğlu'nu ağırlıyor.

0: sesi var ya, aman Allah'ım ya. Yani bülbülleri toplamışlar böyle.
1: Hepsini gırtlağına koymuşlar.
2: Yüz çevirmez.
0: Yaşadığı döneme büyük ruhlar bezemiş insanlar yani. Fari olmam, ayrı düşmem diyor mesela.

Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki, en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

0: sesi var ya, aman Allah'ım ya. Bülbülleri toplamışlar böyle.
1: Hepsini gırtlağına koymuşlar.
2: Yüz çevirme.
0: Yaşadığı döneme büyük ruhlar bezemiş insanlar yani. Fahri olmam, ayrı düşmem diyor.

Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Özlem Üngör. Hemşin yaylalarına, hemşin yaylalarına, yattım uyu yeme duma, yattım uyu yeme. Ve Ünal Sofuoğlu'nu ağırlıyor. Hop.

Merhaba, benim adım Kenan. Grup Yıldızlar Band'in üyesiyim. Şu anda Kuzey Makedonya'nın Resne şehrinde bulunmaktayız. Resne, Makedonya'nın güneybatı bölgesinde bulunan küçük ama çok güzel bir şehir. Burada karışık bir şekilde yaşayan halklar bir evi küçük bir Balkan'ı temsil etmektedir. Burada hem multietnik hem de multikültür şeklinde yaşayan insanlar var. Çoğunlukla Makedon, Türkler, Arnavutlar ve başka topluluklar yaşamaktadır. Bugün TRT Müzik için 5 tane şarkı hazırladık. Bu şarkılardan ilk üçünü Resne'de bulunan Niyazi Bey Sarayı'nın önünde yapacağız. Niyazi Bey Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde 1900'lü yıllarda kurulan Niyazi Bey tarafından yaptırılan bir saraydır. Arkamızda bulunan Niyazi Bey Sarayı, Paris'te bulunan Versailles Sarayı'nın küçük bir örneğini temsil etmektedir. İlk şarkımız Osman Aga şarkısıdır. Buraya öz, buraya Balkanlara ait bir şarkıdır. İyi dinlemeler diliyoruz.

Yıldızlar Brand 1999 yılında kurulan, kurulmuş bireydir. Üyelerimiz 3'ü Resne'den, diğer ikisi de biri Ohri'den, biri de Manastır'dan olmak üzere 5 kişiden oluşmaktadır. Klarinette David Çakirov, Ork'ta Nevzat Osmani, diğer Ork'ta Caner İbrahim, Keman'da Reşat Sülka ve ben de Kanun'da Kenan Şabedin olarak grubu oluşturmaktayız. Yıldızlar Band, Balkan müziği yapan aslında bir grup. Çünkü biz karışık bir grupuz ve Makedonya'da multikültürel ve multietnik olduğu için bütün kısımlara bir nevi hitap etmek istiyoruz. O yüzden yaptığımız müzik de hem Türkçe, hem Arnavutça, hem Makedonca. İkinci şarkımız Arnavutça olacak. İsmi de Haydi Lü Çiçek. Haydi Lü Çiçek Arnavutçası, Türkçesi Çiçek Oyna anlamına gelmektedir. Bunu da sizlere Nevzat Osmani icra edecektir.

Biz müziğimizi bütün Makedonya'da icra etmekteyiz ve Makedonya'nın dışında da icra ediyoruz. Özellikle İskandinavya bölgelerinde, İsveç, Danimarka, Norveç olsun, o bölgeleri de icra ediyoruz. Çünkü yaşadığımız bölge, özellikle Resne bölgesi, İskandinavya ülkelerinde göç veren bir yerdir. Ve bizim oralarda buradan göç eden bayağı bir insanımız var. İcra ettiğimiz müzik çok herkese hitap etmek için yaptığımız bir müzik. O yüzden de bayağı bir repertuarımız geniş olmaktadır. Çünkü yaşadığımız bölgelerde hem Kısaldık hem Kızferdik, Arnavut olsun, Makedon olsun, Boşnak olsun, Türk olsun, yani herkese bir hitap etmek istiyoruz. Çünkü aramızda yaşayan bayağı arkadaşlar, bayağı dostlarımız var, komşularımız var ve düğünlerimizde, eğlencelerimizde ve çaldığımız bütün ortamlarda herkes, çoğu insan orada bulunmaktadır ve herkese bir şekilde hitap etmeye çalışıyoruz. Üçüncü şarkımız tekrar sarayda çekeceğimiz, Niyazi Bey Sarayı'nda çekeceğimiz bir şarkı. Ayva Çiçek Açmış şarkısı olacaktır.

Albüm konusunda şu anda bir albüm çalışma içerisinde bulunmaktayız. Onun şu anda bir stüdyo kısmını bitirmek üzereyiz. İnşallah kısa bir dönemde de bütün seyircilerimize sunarız, inşallah beğenirler. Yaptığımız çalışmalar bir nevi yaptığımız müziğin bir örneği olacak. Yani örnek olarak kısa bir örnek vermek gerekirse onun Türkçe Makedonca versiyonları. Aynı müzikte hem Türkçe Makedonca versiyonları olacak ya da hem Türkçe Arnavutça versiyonları olacak. Resne bölgesi iki dağın arasında bulunan bir şehir ve çok güzel bir gölü olan bir şehirdir. Şu anda Resne sahilinden çıkıp Prespa gölüne doğru ilerleyeceğiz. Prespa gölü dünyada en eski göllerden biri olmaktadır. Epik ve endemik bir şekilde bulunan canlıları kendinde barınmaktadır. Bir de bunu bahsetme gerekiyor. Resne'de yaşadığımız bölge Elma bölgesi. Elma'nın başkentidir. O yüzden de yolda giderken hem elma bahçelerinden geçeceğiz hem de Prespa Gölü'ne varacağız.

Resne şehrimiz doğal güzelliklerle dopdolu bir yer. Şu anda onlardan biri olan Prespa Gölü'nde bulunmaktayız. İcra edeceğimiz şarkı dinleyicilerimiz ilk duyduklarında akıllarına gelen İlker Makedonya olacak. Söyleyeceğimiz şarkı Jovano Jovanki.

Tarihsel olarak Osmanlı İmparatorluğu bu yörelerde 550 yılı aşkın bir hegemonluğu olduğunu biliyoruz. Doğal olarak kültürel açıdan, müzik açısından ve daha birçok açılardan katkıları büyüktür. Öyle ki müzik konusunda da getirdikleri yer, sundukları güzel şeyler inanılmazdır. Türk müziği, Makedonya müziğinde bayağı bir etki görmektedir ki Makedonlar da Türk müziğinden bayağı bir esinlendiler ve o yüzden de şarkılarında bazı Türk motifleri kattılar. Son şarkımız, bugün için şu an söyleyeceğim bir şarkı, hem Makedonya'da hem Yunanistan'da ve Balkanların başka bir yerlerinde de söylenen Opa Shina Shinanay şarkısı olacaktır. TRT Müzik vasıtasıyla Türkiye'ye, Türk halkına, orada

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

0: Dinleyicilerinden gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan
0: gerçekten dinlenme duru bir sesin var.

Sevgili dostlar, gönülden merhabalar efendim. Evet, bir gönül yoluna yine birlikte şarkılarımızın refakatiyle çıkıyoruz. Bakalım gönlümüz bu yolda ne alıntılar ne hediyeler ile meşgul olacak. Hikmet Münir Ebcioğlu'nun bu kaçıncı faslı Bahar isimli şiirinin o fevkalade bestecisi, bestesini yapan o güzel insan Cevdet Çağla Sultaniyegah gibi klasik bir makamımızı bu şarkıyla popüler bir dinleti alanına taşımıştır. Bunu göz ardı etmemek lazım. Demek günümüzde cari olan hani 3-5 tane makamın sürekli olarak tekrarlanması bir mecburiyet değil. Biz popüler olmuş sözlü dil şarkı da biliriz. Popüler olmuş bu okuduğumuz gibi Sultaniyegah şarkı da biliriz.

Beste Ali Rıza Bey'e ait bu güzel Hicaz şarkının bestesi. Evet, bütün insanlar netice itibariyle gurbet akşamlarına misafirdir. Çünkü dünya bir gurbettir. Asli vatanımız değildir. Kalmak için gelmedik,

Görmek için geldik. Onun için hepimiz misafiriz ve de ne zaman efendim yolculuğa çıkacağımızı da bilemeyiz. Efendim şimdi Fikri Akurgal'ın güftesini, şiirini yazdığı ve sevgili Nurlar İçinde Yatsın Avni Anıl büyüğümüzün bestelediği çok sevilen bir Nihaven şarkıda sıra. Zevkle, keyifle biz icra etmeye çalışacağız inşallah. Size de aynı zevki, keyfi taşıyabiliriz.

Evet. Nur içinde yatsın. Yusuf Nalkesen. Türk müziğinin popüler ortamda kaliteli bir şekilde dillerde var olmasını sağlayan büyük müziğin hizmeterlerindendir. Benim değerlendirmem öyle. Avni Anıl olsun, Yusuf Nalkesen olsun. Efendim, o dönemin bu fonksiyonel bestecileri Erol Sayanlar, Şekip Ayhan Özışıklar, Alaaddin Yavaşça hocamlar ve daha şu anda aklıma gelmeyen niceleri, hepsi var olanlar, hayatta olanlara sağlık, sıhhat, saadet diliyoruz. Âlemini değiştirmiş olanlara da Cenab-ı Hak'tan gani gani rahmet diliyoruz. Nereye geldik efendim? Güfte doğan, ışık saçan, beste sevgili Kamuran Yarkın ve nihavent makamına devam ediyoruz ve diyoruz ki sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin.

Kamuran abime de buradan gönül dolusu sevgiler, saygılar, muhabbetler. Bu şarkının hakkını ödeyemeyiz. Çok güzel bir eser. Bunun hakkını ödeyemeyiz ki ayrılık rüzgarını da bir kenara koyalım. Evet, Nihavend şarkıların sonunda olabildiğince okumaya gayret ettiğimiz çok şirin bir beste Ali Ulvi Baradan olan ve güftesi şiiri Avni Ozan'a ait çok cici bir türkümüz vardır efendim. Onu hep beraber, hadi siz de mırıldanın, hep beraber okuyalım. Buyurun.

Bravo. Elinize sağlık kardeşlerim. Çok teşekkür ederiz. Efendim şimdi Gülizar makamında bir türkümüz var. Yine repertuarımıza fevkalade sürpriz eserler kazandırmaya bayılan Erol Sayman abimiz. Burada da bir koşma türünü, bir folklorik bir edayı çok da güzel bir şekilde oturtmuş. Bunu ben de çok delikanlığımda plağda okumuştum. Çok sevilen bir şarkıydı. Dertli, ne ağlayıp gezersin burada? Ağlatırsa Mevlam yine güldürür. Nice aşık kondu, göçtü buradan. Ağlatırsa Mevlam yine güldürür. Enseyi karartmayalım diyor. Buyurun efendim.

Şimdi yine bir programımızın içerisinde bir döngülü edebi türden bahsetmiştik. Dolap metaforundan bahsetmiştik malumunuz. Ve şimdi yine aşağı yukarı aynı konuya değinen bir Nutku Şerif var. İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretlerine ait bir Nutku Şerif. Melodik açıdan bir kaynak yok, belirtilmemiş notada da. Benim de aklımda yok ama yıllardır okuruz, dinleriz ve gönül eyleriz bu güzel ilahiyle. Şimdi onu sizlere takdim edelim efendim. Canan elinden gelmişim, fani mekana neyleyim? Ol mülke meylim salmışım, ben bu cihanı neyleyim? Buyurun efendim.

0: Merhaba sevgili dostlar, Üç Yaren'den size gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Biz Üç Yaren ekibi olarak yine bugün seveceğinizi umduğunuz birbirinden güzel türkülerle geldik huzurlarınıza, size yarenlik etmeye geldik. Umuyoruz ki sizler de bizleri yalnız bırakmıyorsunuz, birlikte paylaşacağız türkülerimizi. İyi ki varsınız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
1: Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Bugün Üç Yaren'de yine birbirinden güzel türküler var. Sizler için hazırladık. Bir saat boyunca bizden ayrılmayın. Üç Yaren'de bu güzel türküleri birlikte paylaşalım. Öyle değil mi? Selcan Kökçen Şahin.
2: Hep en güzel söylenecek şeyleri söylüyorsunuz. Bana da diyecek bir şey kalmıyor. Hoş geldiniz. Tuğba Gel ne güzel söyledi. İyi ki varsınız. Bir saat boyunca da ekranlarınızın başında bizi yalnız bırakmazsanız bizden mutlusu olmayacak. Türküleri beraber söyleyelim istiyoruz ve ben mikrofonu bırakmıyorum. Amasya'ya doğru gidip Aşık Özlemi'den alınan
1: Çok güzel bir türkü.
2: türküyü seslendirmeye
1: Evet.
2: çalışayım
1: Dinliyoruz.
0: Zevkle dinliyoruz canım.
2: Haydi bakalım.
1: Selcan Kökçen Şahin.

0: yüreğine gönlüne sağlık.
1: Gönül titreten türkülerden bir tanesiydi. Evet. Sesine gönlüne sağlık.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Sen de çok kitap
2: okudun. Sağ olun hocam.
0: Gönlüne
2: ne
0: sağlık.
2: Mutlu. Bunu sesine duymak. Çok sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Şimdi.
0: Ve Tuğba Ger.
1: Bana baktığınıza göre ben de.
2: Tuğba abla saçların peki. Bugün o kadar güzel ki. Hep güzel de. Açıkçası bugün başka
0: bugün,
2: güzel.
0: Bugün farklı bir model olmuş.
1: Birçok kişi aynı şeyi söyledi.
0: Tuğba Hanım'a da yakışmış.
1: Evet. Çok değerli, çok sevgili kuaförümüz Hüseyin Bey'e çok teşekkür
2: evet,
1: ediyorum.
2: Evet, ellerine sağlık. Her
1: onun
2: hafta.
1: O sihirli elleriyle evet. Böyle güzel bir saç ortaya çıktı. Teşekkür ediyorum.
2: Saçın enerjisi de yüzüne yansıdı.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Onu da demeden geçemeyeceğim.
1: İnşallah sevgili dostlar, dinleyicilerimiz de, izleyicilerimiz de beğenmişlerdir.
0: Güle güle kullanın efendim.
2: Türkümüze dönelim.
1: Evet, sağ olun, sizler de çok şıksınız.
2: Çok teşekkürler.
1: Evet. Şimdi Azerbaycan diyarından çok sevilen, benim de çok sevdiğim bir eseri seslendirmek istiyorum. Sazlarımızın eşliğiyle. Fikrimden geceler yatabilmirem. Yani bilinen adıyla ayrılık.
0: Biz de dinliyoruz.
1: Ama ayrılık
2: hiç olmasın.
1: İnşallah olmasın. Olsa olmasın. Da kısa sürsün diyelim.
0: Hep kavuşmalar olsun.
1: Vuslatlar evet. Olsun.
2: Evet. Ayrılıkların evet. Sonu hep kavuşma
1: evet.
2: Olsun.
1: Evet. Evet.
0: Tuğba Ger.
1: Evet. Teşekkür ederim. Hadi bakalım.

0: Tuğba Ger, nefesine yüreğine sağlık.
1: Ağzınıza sağlık,
2: nefesine
1: nefesine sağlık
2: sağlık
1: olun.
2: Tuğba'm,
0: Bu güzel
1: dostlar.
0: eserle
1: Güzel
0: bizi şöyle
1: eser.
0: bir Azerbaycan'a doğru götürdün. Buradan da
1: Evet.
0: selam olsun
1: Selam olsun. Selam olsun.
0: Azerbaycan'a.
1: Evet.
0: Yüreğine gönlüne sağlık
1: Çok
0: Tuğbacığım.
1: teşekkürler. Sağ
0: Evet,
1: olun. Sağ olun.
0: harika bir eser, harika bir yorum. Orkestramıza da teşekkür ederiz. Sağ olsunlar.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ve şimdi
1: Şimdi
0: sırada
1: sırada.
0: Musa Eroğlu üstadımızdan güzel bir türkü var. Değerli izleyenlerimiz, en çok sevilen türkülerinden bir tanesi. Telli turnam selam götür sevdiğimin diyarına diyeceğiz efendim. Sizlere gelsin.

0: Ağzınıza
1: Ne
0: sağlık.
1: güzel, böyle birbirinden güzel türküler
0: Evet,
1: yine
0: evet.
1: sıralanıyor, değil mi?
0: Hepsi birbirinden keyifli. Böyle değerli izleyenlerimizin de hep böyle zihinlerinde yer etmiş, hafızalarında yer etmiş, kalbe
1: Eserler,
0: girmiş, gönüllere
1: türküler.
0: girmiş
1: Evet.
0: türküler.
1: Türküler.
0: Birlikte paylaşıyoruz.
1: Evet.
0: Evet.
1: Yine kalplerde olan
0: Evet.
1: bir eser ama şimdi
0: Tadımlık
1: tadımlık köşemizde
0: bölümümüzde,
1: sıra.
0: evet.
1: Ne diyoruz?
0: Kalbe dolan o
1: O
0: ilk
1: ilk
0: bakış
1: bakış unutulmazmış.
0: unutulmaz, unutulmaz.
1: Sevda
0: Sevda
1: ile
0: ile
1: ilk
0: ilk uyanış
1: uyanış
0: unutulmaz,
1: unutulmaz,
0: unutulmaz.
1: unutulmaz
0: Haydi buyurun.
1: diyoruz.

0: Teşekkürler, teşekkürler
1: Hiç
0: arkadaşlar.
1: bitmesini istemediğim
0: Evet.
1: eserlerden bir
0: Çok
1: tanesidir.
0: güzel. Evet.
1: Kalbe dolan o ilk bakış unutulmuyor.
0: Unutulmaz.
1: İlk aşklar da unutulmuyor. Değil mi? Bir ilkokul aşkları olur, değil mi?
0: Onlar
1: Genellikle.
0: hep hafızalarda, yüreklerde yaşıyor tabii
1: Evet.
0: ki. Bu
1: Doğrudur.
0: şarkı da o duygularla yola çıkılarak bestelenmiş bir
1: Bestelenmiş.
0: şarkı. Siz de çok güzel yorumladınız. Birlikte paylaştık.
1: Hep beraber, birlikte,
0: Gönlünüze
1: keyifli, hep
0: sağlık
1: beraber.
0: arkadaşlar.
1: Evet. Şimdi sıra kimdedir?
2: Şimdi sıra
1: Selcan bendedir.
0: Aydın'a mı gidiyoruz?
2: Aydın'dayız hocam.
0: Evet.
2: Çivril köprüsünde atımı bağladım diyeceğim.
0: Bu da çok güzel bir eser.
2: Tüm Aydın'a da bu vesileyle
0: Hicaz makamında.
2: selam gönderiyoruz.
0: Evet. Dinliyoruz. Selcan Kökçen Şahin.

0: Yüreğine, gönlüne
1: Teşekkür
0: sağlık
1: ederiz
0: Selcan.
1: sevgili
0: Teşekkür
1: Selcan.
0: Bu güzel
1: Çok güzel,
0: türkü için.
1: güzel bir türküydü. Sözlerin makamsal diziyle harika
0: Evet,
1: oyunlarından bir
0: uyum.
2: İcrası aslında çok keyifli değil mi? Evet,
0: Evet.
2: kesinlikle. Özellikle bağlantı kısmı.
1: Kesinlikle.
0: Hiç az
2: Hoş.
0: makamı olunca zaten ne
1: Yüreğe
0: söylesem cılbacım.
1: bam
0: Yani o
1: Hemen
0: böyle
1: şöyle bir kafalarımız
0: hani
1: sallanmaya
0: bizde
1: başlıyor.
0: halk müziğinde Hicaz makamına garip ayağı
1: Garip
0: derler.
1: ayağı.
0: Garip dizisi derler. Böyle bir garipsersin. Yüreğin seni böyle bir
1: Sızım, sızım,
0: evet.
1: sızlar.
0: Sevdiceğine, annene, babana veya
1: Değil
0: işte
1: mi? Tabii.
0: o an yüreğine kim düşerse o
1: Evet.
0: makam oralara götürüyor.
1: Doğru.
0: Bu
1: Bu
0: türkü
1: konuyu
0: de böyle bir
1: kapatalım.
0: türkü.
1: Zira
0: Tamamdır.
1: burnumun direği sızladı hocam.
0: Gönlü yüreğine
1: Çok
0: sağlık
1: teşekkür
0: tekrar.
1: ederim. Teşekkür
0: Evet,
1: ederiz.
0: Tuğba Ger.
1: Sıra bende. O zaman ben de Neşet Ertaş'tan, zaten her programda hemen hemen Neşet Ertaş, Neşet Usta'dan okuyoruz. Birer
0: Okuyoruz.
1: ikişer, üçer türkü.
0: Çünkü değerli izleyenlerimizden bize
1: Biz severek,
0: istek
1: isteyerek
0: geliyor.
1: okuyoruz.
0: Evet. Ve hakikaten ustanın da
1: Böyle
0: her
1: büyük bir usta
0: türküsü
1: varken, büyük ustanın
0: birbirinden
1: türküleri
0: şaheser.
1: varken
0: Evet. Bu
1: onsuz
0: türkü de çok
1: olmuyor.
0: güzel bir türkü ayrıca.
1: Evet, Neşet Ertaş'tan güzel bir türkü çalıp söyleyeceğim. Küstürdüm gönülü, güldüremedim diyeceğim.
0: Bu güzel türküyü Tuğba Ger'den dinliyoruz.

0: Teşekkürler,
1: Ben
0: teşekkürler.
1: de
0: Tuba
1: teşekkür
0: gel.
1: ederim. Ağzına sağlık.
0: Yüreğine
1: Sevgili
0: gönlüne
1: Umur, sana
0: sağlık.
1: çok teşekkür ediyorum. Ritim eşliği için. Çok güzeldi.
0: Harikaydı. Çalıp söyledin. Böyle gönüllerimizi fethettin.
1: Ne dinliyoruz hocam sizden?
0: Şimdi şöyle bir Uşak yöresine doğru gidiyoruz. Çok sevilen bir türkü. Benim de çok severek her daim söylediğim, çaldığım bir türkü. Kiremitte buz musun, gelin misin, kız mısın? Yarın size varacağım, evde de yalnız mısın diyeceğiz değerli izleyenlerimiz. Ben de bunu çalıp söylemeye çalışacağım.
1: Ali Çakar'ı dinliyoruz.

0: Teşekkür ederiz sevgili Ali
1: Ben
0: Çakar.
1: teşekkür ederim.
2: Kim
1: Sağ olun.
2: evimizi sızım sızlattınız
0: Sızlattınız.
2: ya hocam.
1: Güzel bir türkü değil mi?
0: Cürayla da çok
2: Cürayla,
0: tatlı oldu değil mi?
2: Evet.
1: Böyle bir naif, değil mi? O duyguyu yansıtıyor.
2: Çok
1: Ben de
2: çok
1: hissetmeye
2: güzeldi.
1: çalıştım. İnşallah
2: Yüreğinize sağlık.
1: değerli
2: Bu vesileyle
1: izleyenlerimiz de
2: tüm
1: beğenmiştir.
2: uşağa selam olsun.
0: Selam olsun. Evet.
1: Tüm uşağa, o yöreye
2: Evet.
1: selamlarımız,
2: Selamlar.
1: sevgilerimiz olsun.
2: Sevgiler.
1: Üç Yaren ekibi olarak. Şimdi ne var sırada?
2: Şimdi sırada ben varım.
1: Selcan Kökten Şahin.
2: Şöyle Nevşehir'e doğru gidelim istiyorum. Taşa çaldım ayvam ile narımı. Hep harcadım.
0: Biraz hareketlenelim
2: Evet,
0: artık, değil mi?
2: hareketlenelim.
1: Evet.
2: Şu yüreğimizin üstündeki bulutlar acık
1: O moda doğru bir
2: kalkıversin.
1: girelim. Üç Yaren'de.
2: Evet.
1: Dinliyoruz.
2: Haydi
1: Selcan
2: bakalım.
1: Kökten Şahin.

0: Bravo,
1: Sen bizi
0: bravo.
1: mahvettin. Teşekkür ederim.
0: Gönlüne sağlık.
1: Beni en çok coşturan türkülerden biridir. Çok severim.
0: Evet.
1: Senin de sesine gönlüne
2: çok
1: sağlık.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Umarım
0: çok güzel oldu.
2: Ekranlar başında bizi hala izleyen, üç yarın izleyenleri de aynı keyfi yaşıyordur.
1: Ondan eminiz.
0: Bence de evet. Onlar da bizle birlikte hem söylüyorlar hem de evet, o küçük figürleri yapıyorlardır.
1: Evet, evet.
0: Sizlere gelsin değerli izleyenlerimiz. Şimdi Tuğba Ger'den ne dinliyoruz?
1: Yaren'e geldi sıra, değil mi?
0: Evet.
1: Biraz fazla bekledi bugün gibi.
0: Bugün Yaren finale doğru kaldı.
1: Yaren'imizle şimdi bir Silifke türküsü okuyalım şöyle fıkır fıkır. İndim geldim Silifke'den buraya.
0: Çok güzel bir
1: diyelim
0: türkü.
1: Mi?
2: Keyifle dinleyeceğiz.
1: Hadi evet. Bakalım.
0: Yaren'iyle, sesiyle, sazıyla Tuğba Ger.

0: Tuğba Ger.
1: Teşekkürler.
0: Ve Yareni aynı zamanda. Çok da güzel bir türkü bu.
1: Evet, oldukça zor bir eser. Evet,
0: Silifke yöresine ait.
2: Hem Yaren'le
0: çalıştık. Aynı zamanda kaşık havası derler. Biliyorsun.
1: Sesi kontrol etmek ayrı bir sazı. Problem.
2: Yani. Silifke tavrı zaten.
0: Evet, başlı başına zor bir tavır.
1: Evet.
0: O hançerleri yapmak.
1: Umarım güzel olmuştur, beğenmişsinizdir.
0: Sen de çok güzel yakıştırdın Tuğba'cığım tekrar.
1: Teşekkürler.
0: Yüreğine gönlüne sağlık. Böyle güzel bir türkü örnekledim için. Evet, şimdi sıra bende sanıyorum. Yine güzel, hareketli bir türkü. Değerli izleyenlerimiz, aynı zamanda sizlere gelsin. Giresun yöresinden, Sokakbaşı Meyhane, Asmadandır Kapısı diyeceğiz.

0: Teşekkürler.
1: Harikasın.
0: Teşekkürler arkadaşlar.
1: Harikasın. Yine bitmesini istemediğimiz bir türkü. Türkülerden biriydi.
0: Gerçekten öyle.
1: İnanılmaz coştuk. Ve coşturdun da.
0: Hem söyledik hem biraz oynadık. Orkestramıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun sevgili arkadaşlarım.
1: Ellerine
0: ve
1: sağ.
0: Bu türküyle de
1: programımızın sonuna geldik.
0: Üç Yaren'in bugün de sonuna geldik. Değerli izleyenlerimiz, ama haftaya yine aynı gün aynı saatte kaldığımız yerden devam edelim. Bu güzel türküleri birlikte paylaşalım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın efendim.
1: Sevgili dostlar, size ve türkülere elbette ki doyum olmuyor. Sevgili Ali Çakar'ın da dediği gibi biz kaldığımız yerden kısmetse haftaya yine aynı gün ve saatte devam edeceğiz. Sağlıcakla ve yarenca kalın efendim. Hoşça kalın.
2: Bu akşam da bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte sizi burada bekliyoruz. Görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz.

0: akşam çok özel bir konuğumuz var. Kendisi oyuncu, çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir şarkıcı. Besteleri de var zannediyorum. Olmasa bile Selen Öztürk.
1: Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyor seni.
2: Böyle yavaştan kayıtlarımızı almaya başladık, bitenler oldu ve konserlerimiz olmaya başladı. Benim için de çok güzel bir şey. Yani artık konser turnelerim var. Hani böyle diyorum, turneye gidiyorum. Oyun ama hayır, konserim.
3: Müziğin Kanunu Perşembe TRT Müzik'te. Senfoni. Orkestralar için bestelenen uzun müzik eseridir. Senfoninin ilk örnekleri İtalya'da görülmüştür. Eserleriyle senfoniyi en yüksek düzeyine ulaştıran Haydn, Mozart ve Beethoven bu biçimin klasik ustaları olarak kabul edilir. Klasik senfoni hızlı, ağır, biraz daha canlı, canlı ve parlak olmak üzere dört bölümden oluşur.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Kolay mı?
2: Nasıl kolay?
0: Aa!
1: Sabah hayatında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
0: Gel buraya, gel.
3: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru yetiştim. Var. Daha ne var? Vada.

0: Ben Oktay Üst. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.
1: Ne yaptınız arkadaşlar? Dinlenebildiniz mi akşam?
2: Abi güzeldi vallahi, dinlenemedim.
1: Valla. Ya bu kadar, konunun bu kadar güzel olduğunu var ya, bilmiyoruz. Kimse bizi götürmemiş. Hep şehir merkezinde takılmışız. İşte konserler olduğunda gelip. Bence bu programın en keyifli yanı, bir şehri tanıyoruz yani. Nerede ne var.
2: Ya uzun uzun kalabilme fırsatımız oldu değil mi?
1: Aynen. Coşkun'un?
3: Doğayla iç içe abi. Külalde.
1: Coşkun zaten dün nefes ala ala böyle yürüyor. Hatırlıyor musun böyle? Oh. Aynen. Şehir merkezinde temiz hava biraz zor. Yani, tabii ki bu kadar binanın arasında. Nasıl bugünkü görev kağıdımızı alalım mı? Nereye gidiyoruz? Görev kağıdımız arkadaşlar. Süleyman bunu sen oku. Buyurun.
4: Bugünkü durağınız Kyoto Japon Parkı.
1: Kyoto mu?
4: Kyoto. Bu bölümde sizden istediğimiz çok net. Parkı adım adım gezin, doğayı hissedin, detayları keşfedin. Her köşesi size başka bir ilham versin.
1: Benim aklıma şöyle bir şey oldu. Mesela böyle şey parklar olur ya, Japon balıkları olur böyle bazı parklarda.
2: Bir yer miymiş acaba?
1: Sanki öyle bir yani his. Kyoto Japon Parkı. Acaba Japon balığı mı var bir sürü de?
4: Benim hiçbir fikrim yok. Ne var?
2: Benim de bir fikrim yok ya.
1: Kyoto Japon Parkı. Hemen bakıyoruz.
3: Yorumlarda 4 puan aldı.
1: Bu Japon... işte Japon evi gibi. İşte bu. Bak bir şey söyleyeyim. Japon evleri. Japon kayığı. Bence Japon balığı da var.
2: Bu durumda Japonya'ya gitmemize gerek yok. Konya'ya gelebiliyor muyuz yani?
5: Bir şey buldum, bir okuyalım neymiş. İstanbul yolu üzerinde bulunan park 27 Ağustos 2010 tarihinde açıldı. 36 bin metrekare alana kurulan Japon Kyoto Parkı, Konya turizmine katkı sağlaması ve Japonya'nın Kyoto şehriyle Konya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yapılmış.
2: Güzel yapılmış. Yıkım yuva değil bir şey.
5: Abi her şehrin bir kardeş şehri var zaten.
1: İkisi de K ile başlıyor. Konya'nın Kyoto. Benzer özellikleri de vardır bence.
5: Bahçeyi süslemesinde köprülerin yanı sıra kamelyalar, Japon geleneklerine uygun fener ve lambalar, su kuyuları, minik adacıklar, yürüyüş yolları, seyir alanları, inişli çıkışlı tepeciklerden faydalanılmış. Ufak büyüklü taşlarla bahçeye hayat ve anlam katılmış.
4: Bayağı detaylı yapmışlar. Mekanı keşfederken 30 dakikalık bir müzik performansı gerçekleştirin. Müziğiniz parkın ruhuyla bütünleşsin. Sadelik, dinginlik ve doğayla uyum ön planda olsun.
2: O zaman Japon müziklerini yapalım.
1: Pentatonik müzik yapalım. İyi güzel. Başka ne yazıyor?
4: Görelim. Kameralar sizi takip edecek. Siz sadece akışa bırakın.
1: Tamam.
2: Tamamdır.
4: Rotanız müzik, yolunuz açık olsun.
1: Bizim Karadeniz'deki tulum, bir Lazların çaldığı tulum var, bir de Hemşinlilerin çaldığı tulum var. Yani Lazların kaydeleriyle onlarınki çok farklı. Parmak vuruşları farklı. Ama çok zor bir enstrüman. Ya abicim, tuluma göre, mesela bazen konserlere gidiyoruz ya, tuluma göre, mesela o gün tulum keyfi mesela, hava soğudu, tulumun keyfi sol diyezden işte 3,5 neyse işte pesse bütün enstrümanlar ona çekiyoruz. Ondan sonra hava bir açıyor, durum oluyor 442, biz kalıyoruz geride. Ondan sonra diyorlar ki bunların akordu bozuk. Aslında ilkel saz, çok ilkel bir saz. Ya bir şekilde olmuyor yani.
2: Ama o da öyle lezzetli abi. Şimdi ona 50 tane çeşit çıkardılar. Yok. telefondan çalınan versiyonu yok. Güzel, teknolojiye böyle yani şeyler olması güzel ama orijinalinin yerini tutmuyor abi. Hiçbir şekilde, ben öyle düşünüyorum. Hani gitarı midi klavyeden çalmak gibi bir durum herhalde.
1: Bence tulumun o şey içindeki hani o oğlakla yapılıyor ya, keç oğlakla mı? Hani, yavru keçiyle de.
2: Evet, evet.
1: Onun derisinin oldu yani deri o oğlak nerede büyüdüyse yani diyelim hemşinde büyüdü o oğlak. O tulumu orada çalacaksın.
2: Aynen.
1: O tulumu alıyorsun İstanbul'a getiriyorsun olmuyor.
2: Hava değişimi oluyor.
4: Hava değişimi.
2: Öyle var mı? Öyle mi?
5: Tulumu şişirdiğimizde kaç saat havası üfleyip çalabiliyoruz tek seferde?
1: Tek seferde derken?
5: Yani sürekli şişiriyoruz ya, üflüyoruz.
1: Yani 5 saniyede bir yapman lazım değil mi Eke? Değil mi?
2: Evet.
1: 5 saniyede bir üfleyeceksin herhalde.
2: Evet, sıcak hava göndermen gerekiyor ki şey olsun, parlasın.
1: Ama ben sana bir sistem daha vereyim. Kompresör takabilirsiniz diye sen bir kompresörle iş halledersin. Tulum güzel bir enstrüman.
2: Az bir yolumuz kaldı bu arada. Geldik sayılır abi. Ne diyorsun? Şimdi heyecanlı mıyız?
1: Vallahi Japonya çok uzak diye bilmiyorum ama bu Konya'da Konya'daki Japonya biraz yakın oldu herhalde. Az kaldı, geliyoruz. Kyoto Parkı'na.
4: Yakın yerde gördük işte.
0: Kyoto Parkı'ndaki konserimizde görüşmek üzere arkadaşlar.

0: Vay be, Japonlar yine yapmış o yanarımı
1: İstanbul'a ya.
0: Ama bence mimarisini Japonlar yapmamıştır. Türkler yapmıştır da. Japon mimarisi diyelim.
2: Kendinizi Japonya'da gibi hissettik biraz seni.
3: Ya illa ki bir Japon eli değmiştir ya, bir tanışılmıştır en azından.
0: Yani şey, mimari konusunda olabilir. Ama ağaçlar konusunda bende bizim...
3: Yok abi, ağaç bizde yani.
0: Ağaç işi bizde yani.

0: Çok güzel ya. Yani Konya'ya böyle bir şey kimin aklına geldiyse aferin ona. Balıklara bak hele ya.
1: Abi kocaman kocaman ya.
0: Oytaranın balıkları büyüklü misiniz he? Ne yapıyorsunuz? Bunlara yem vermeyin dediler biliyor musun? Niyeymiş? Yiyince ölüyorlarmış bunlar. Hadi. Başka şeyler yiyince. Kendi yemleri varmış bunlar.
1: Hadi ya ekmek yemiyorlar yani.
2: Aynen. Abi şuna baksana balık bu kadar ya.
0: Balıklara yem...
3: Bayağı bir yarım metre falan var herhalde o.

0: ama çok güzel ya. Yeşillik, on numara. O böyle barakalar var, küçük küçük. Ailece giriyorlar. Yemeklerini, herkes pikniğini yapıyor falan. Ne güzel ya.
1: Konya'nın içinde başka bir şehir var gibi.

0: Bence her şey güzel. Mekan belli. Birincisi o balıkların hani o ilk yeri gösterdiğiniz yer. İkinci yer burası. Arkadaşlar bence toplanalım. Hemen çalmaya başlayalım. Japon balıklarına ve Konyalı misafirlerimize Kyoto Japon Parkı'nda türküler söyleyelim. Aslında ne güzel değil mi? Türkü söylüyoruz Japon Parkı'nda. Kardeşlik köprüsü dediğimiz bu olur. Toplanalım konsere.
1: Başla, çalmaya başlayalım.
0: Hadi bakalım.

0: Ağzına yüreğine sağlık Süleyman.
1: Güzel. Aşık de, Veysel'den güzel bitti.
0: Değil yani. Mi? Aşık Veysel deyince de akan sular duruyor. Umarım Aşık Veysel'e layık bir okuma ve çalma yapmışızdır.
1: Umarım elimizde. Yani hakkını vermişizdir. Yani çok büyük bir üstadın eserini çalmak yani böyle bir sorumluluk da aynı zamanda.
0: Ne güzel ki Türkiye'de böyle büyük ozanlarımız yetişmiş Anadolu topraklarında. Kıyı Sultanlar, Aşık Veysel'ler, Mahsuni Şerifler.
1: Her biri ayrı
0: o
1: bir
0: kadar
1: keyif.
0: Şanslı.

0: Biz ki aslında baktığı Türkiye'li olmak büyük bir şans. O yüzden Türk olduğumuzdan da gurur duyuyorum. Türkiye'nin türkülerini söylemekten de
1: Keyif alıyoruz.
0: keyif alıyoruz. O zaman diğer şarkımıza, türkümüze geçelim.
1: Geçelim.
0: Bakalım ne söyleyeceğiz bundan sonra.
1: O da sürpriz olsun.
0: Sürpriz olsun.

0: Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Özlem Üngör.
1: Hemşin yaylalarına, hemşin yaylalarına, yattım uyuyemedim, yattım uyuyemedim.
0: Ve Ünal Sofuoğlu'nu ağırlıyor.

Merhaba sevgili Kayıthane izleyicileri. Davulda Volkan Öktem, elektrik basta Eylem Pirit, ben piyanoda Tulu Tırfan. Bugün çok sevgili bir konuğumuzu ağırlayacağız. Programa Brezilya'dan bir parçayla başladık. Ayrton Moreira'nın Tombo isimli parçasıyla. Şimdi çok sevgili arkadaşımız Sibel Köse'yi sahneye davet edip onunla iki şarkı yapacağız.

Programa devam etmeden biraz sohbet edelim dedik. Merak etme, neden müzik demeyeceğim. Ama ben senin mimar olduğunu, ODTÜ'den mezun olduğunu ve nasıl müziğe başlayıp nasıl bu yolda, çetrefilli yolda çok derinlere gittiğini arada boşluklar da olsa takip edebildim. Ve bu süreç içerisinde gözlemlediğim kadarıyla kendini Great American Songbook, Amerikan cazı tarzına esas itibariyle odakladığını söyleyebiliriz galiba, değil mi? Yani galiba Fransız müzisyenlerle, Rus müzisyenlerle, Polonyalı müzisyenlerle, İtalyan müzisyenlerle bir sürü ortak çalışma yaptın. Ve o repertuarı baya baya baya baya baya

0: Bayağı bir seslendirdin.
1: Yani o repertuar biraz şey tabii. Hani ben bazen böyle caz söylemeyi, çalmayı ortak dil, evrensel bir dil gibi düşünürsek onlar da ortak hikayeler gibi oluyor. Yani dünyanın her yerinde insanların çala geldiği, zaten standart denmesinin sebebi o. Çok çalınan parçaları olduğu için. Bir de işte onun dışında tabii ki caz bestecilerinin parçaları da var ama biraz daha kişisel zevke dayalı takip ettiğin, müzik yapmak istediğin şeylerle ilgili olduğu için standartlar böyle bir zemin oluşturuyor. Yani nereye gidersen git, ister Güney Afrika'ya git, ister işte Polonya'ya git, ister Fransa'ya git dediğin gibi.
0: Yani hiç karşındakiyle sohbet edemeyecek bile olsan sahneye
1: O bir
0: çıktığında
1: sohbet
0: beraber
1: oluyor
0: evet bir
1: işte
0: sohbet
1: yani.
0: oluyor değil mi? O tabii çok güzel ya, çok enteresan.
1: O yüzden çok da bir zaman geçti hakikaten üstünden. Ben de seviyorum o repertuarı. Böyle bir şey oluyor. Daha geniş bir işte ne bileyim sohbet edilecek.
0: Tabii böyle zengin bir külliyeyi çalışıp öğrenince insan bunu da aktarmak istiyor bu bilgiyi bir şekilde ve çok yoğun bir şekilde öğretim görevlisi olarak da öğretmen olarak da çalışıyorsun. Bir sürü öğrencin var.
1: Ben kendim başladım aslında atölye çalışmalarına epeyce önce. Yani onu böyle bildiğimiz klasik anlamda öğretmen gibi düşünmüyorum. Aslında bizim yani benim annem öğretmen, anneannem öğretmen, büyük teyzeler
0: Bizim aile
1: öğretmen.
0: gibi, bizimkiler de öyle.
1: Aile böyle yani o genlerde var. Ama öğretmenlikten çok ben kendim ilk başladığım yıllarda gençtim. Sen de bilirsin benim o dönemimi. Hani keşke birisi olsa da ben bir şeyleri
0: Ve
1: danışabilsem gibi bir evet
0: hepimiz.
1: şeyim vardı. Öyle bir ne bileyim bu bir sosyal sorumluluk gibi. Biraz rehber olmaya çalışıyorum. Yani şart değil çünkü devir değişti. O arada her şey değişti. İşte kayıt teknolojileri değişti. Dünya değişti. Şu anda mesela bir şeylere ulaşmak çok daha kolay. Hani bir böyle tıkla. Bizim zamanımızda işte kasetleri geriye alıp da kendi şarkı sözlerini çıkarttığımız dönemleri düşünecek olursak bilgiye ulaşmak çok kolay ama o bilgiyle ilgili seçicilik çok da zor oluyor. Çünkü daha yeni başlamış oluyor kişiler. Hani yaşla ilgili bir şey değil bu söylediğim. Hani
0: Kilometreyle.
1: dolayısıyla ha benim yaptığım şey de biraz böyle işin başındaki insanlara yol göstericiliği gibi bir şey. Çünkü nereden bakarsam bak hani böyle caz evet evrensel bir dil ama Türkiye biraz böyle şey bizim ülkemizde biraz
0: Evrensilin.
1: daha onu bulmak özel bir çaba gerektiriyor herkes için. Ben de o yolda böyle ipuçları vermeye çalışıyorum.
0: Çok teşekkürler Sibel. Şimdi hangi parçaya devam edelim?
1: Şimdi ilk seslendirdiğimiz parçalar bir tanesi Obsession. Brezilyalı besteci Dori Caymmi'nin parçasıydı. Benim ilk duyduğum versiyonu çok sevdiğim bir caz şarkısı Saravon'dandı. Ve bizim çaldığımız aranjmanda işte Diane Reeves'in Saravon'a ithaf ettiği The Calling albümünde Billy Charles'ın aranjmanını ellerine sağlık bu arada. Seslendirdik. Arkasından da benim için özel bir parça oldu son özellikle 5-10 yılda. Alfonsina Yelmar oldu.
0: Ben oldukça tradisyonel çalmaya çalıştım
1: Evet.
0: orada esasında.
1: O da dünyaya Mercedes Sosa'nın aslında
0: Hediye ettiği.
1: hediye yani söyleyerek meşhur ettiği bir parça. Hikayesi de enteresan. Alfonsina Storni Arjantinli bir şair aslında. Böyle zamanında şiirlerinin değeri belki de çok anlaşılmamış, başka işler yapmış, çocuğunu tek başına yetiştirmiş vesaire. Bir gün uyumaya gidiyorum diye bir şiir yazıp denize yürüyerek hayatına son veriyor. Onun anısı için yazılmış ve nereye gidiyorsun Alfonsina daha söylenecek çok söz yazılacak çok şiir vardı diye. İşte o denizdeki deniz atlarının, deniz kızlarının onu karşılamasıyla falan filan ilgili bir şarkıydı.
0: Bak, hani anlamasak bile hissediyoruz değil mi?
1: Çok
0: Böyle bir öyküsü
1: da güzel
0: olduğunu.
1: çaldın, teşekkürler. Şimdi de Volkan da bizim çok gençken böyle işte onun çok sevdiği bir Brezilyalı müzisyen. Beni de

Ya madem bugün Brezilyalı bestecilerden gidiyoruz hep. Biz de sana bir Brezilyalı bestecinin, benim çok sevdiğim bir Brezilyalı bestecinin bir eserini çalalım. Bir dans aslında, Frevo. Sen çok güzel anlattın parçaların öykülerini, ben de anlatayım biraz. Frevo, Recife bölgesinde çok sevilen bir dans ve çok hızlı da bir dans. Hatta hızlı olmanın ötesinde bizim Lazların saksaganın kuyruğu giydi, saksaganın kuyruğu giydi, saksaganın kuyruğu giydi, yani bir türlü bitmeyen bir dans filan şeklinde yapılan bir dans ve büyük Recife şehrinin

0: çevresindeki küçük köylerden gelen bandolar bu tarz müziği çalaraktan birbirleriyle yarışıyorlar. Fakat bu müddet sonra çok vahşi bir hale geliyor ve aralarında kavgalar çıkıyor. İşin içine polisler falan da giriyor. Bunların aralarındaki rekabeti biraz yumuşatmak için. Bunlar da birbirleriyle kavga ederken polisi kandırabilmek için ellerinde şemsiyeyi çevirmeye başlıyorlar. Ve bu Frevo dansı o şekilde çıkıyor ortaya ve şemsiyeyle yapılır bu dans. Elde
1: Ya.
0: böyle küçük bir şemsiyeyle olduğun yerde hoplayaraktan, zıplayaraktan falan. Ben Recife'ye gittim. Çok güzel bir Frevo müzesi var. Koskoca 3-4 katlı bir müze, yalnızca bir müziğe ayrılmış. Ve her sene ben de oraya gittiğimde öğrendim. Bu Frevo müziğinin festivali oluyormuş orada Ekim ayında. Ve herkesin bildiği bu Rio'daki festivalden çok çok daha büyük bir festivalmiş esasında. İşte Egberto Gismonti'nin modernleştirerekten tabii yazdığı Frevo'yu çalacağız şimdi biz de sana.

0: Evet, sevgili Kayıthane izleyicileri, bir programımızın daha sonuna geldik. Davulda Volkan Öktem, elektrik basta Eylem Pelit, ben piyanoda Tulu Tırpan. Her ne kadar biraz yorgun gözüksek de çaldığımız parçaların güçlüğünden dolayı son derece enerjisi yüksek bir program seçtik bugün sizlere ve mümkün mertebe Brezilyalı bestecilerden bir kaleidoskop yapmaya çalıştık. Ne dedik? Tanya Maria dedik. Ermato Pascual birazdan gelecek.
1: Doricaimi
0: Ondan sonra
1: dedik.
0: neydi ki? Egberto
1: Doricaimi.
0: Gismonti,
1: Doricaimi.
0: Doricaimi ve Tombo'nun bestecisi Ayrton Moreira.
2: Allah'a emanet.
0: Çok büyük perküsyoncu ve besteci. Ve şimdi de programı Ermato Pascual, bu artık Brezilyalıların deli bestecisi diyeyim. Ermato Pascual'ın belki de en çok bilinen, sevilen parçalarından biriyle kapatıyoruz. Bebe. Çok teşekkürler Sibel.
1: Ben teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.
2: Ayağına
1: Gönlünüze
2: sağlık
1: sağlık.
2: Sibel'cim. İyi ki geldin.

0: be. Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Kolay mı?
2: Nasıl kolay?
0: Aa!
1: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
0: Gel buraya, gel.
3: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru var. Daha ne var? Vada.

resmi. Birçok şarkıda da kendi hayatımızla, kendi geçmişimizle alakalı böyle izler buluyoruz ya da o anla alakalı izler bulabiliyoruz. Şarkılar bu izler bize.

0: hocalarından gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan
0: gerçekten dingin ve duru bir sesin var.

0: Doğada Türkülerle ekibi bu kez Orta Karadeniz'e doğru yol alacak.
1: Şu anda Vezir Köprü'nün Şahin Kaya Kanyonu var. Onun üst tarafında, çıkış tarafında, durağan tarafındayız. Burada baraj gölü kenarında kamp yapacağız. Oraya doğru ilerliyoruz, barajın kenarına.
0: Hedeflerinde Samsun'un Vezir Köprü ilçesine yakın Vezir Suyu Tabiat Parkı var. Burası doğa severlerin olduğu kadar macera severlerin de ilgi odağı. Baraj mevkiinde, kanyona da yakın bir yerde, çam ağaçlarının arasında kamplarını kurdular. Programın konukları Lavinia ve kemane sanatçısı Onur, ilk kamp tecrübelerini yaşayacakları için çok heyecanlıydılar. Kamp kurulurken ekip beklenmedik bir olay yaşadı. Karavanlardan biri bir anda göle doğru kaymaya başladı. Ve ardından herkes el birliğiyle karavanı durdurdu. Macera bununla bitmedi. Karadeniz'in hırçın rüzgarında çadır kurmak hiç de kolay olmadı. Macerası bol kamp başlangıcı herkesi öyle acıktırdı ki akşam yemeği sabırsızlıkla beklendi.

0: Yemeklerimizi yiyelim artık. Lavanya sen servisimizi yaparsan.
1: Tabii.
0: Yavaş yavaş Ömer abi yorulduk ya.
2: Çok yorulduk.
0: Ama güzel bir ortam oldu. Lavanya'yla tanıştın. Normalde öğretmenlik yapıyor. Rehber öğretmen ama sağ olsun işte bizim müzik çalışmalarımızda, korolarda, amatör korolarda da yer alıyor. Biraz aslında tarzı böyle pop, özgün falan ama türküleri de güzel olur.
2: Bir kaşık daha alabilir miyim?
1: Tabii.
2: Sabahtan beri aç.
0: Ondan evet, sonra acıktık. Bizim Onurcuğum yine tanıştın. Detayını vereyim. Maraşlıdır kendisi. Müzik öğretmeni. Çok Ankara'da. Güzel. Çok güzel kemane çalar.
2: Kapak bakacağız kemane. İlerleyen saatlerde. İnşallah. Dinleyeceğiz, müzik yapacağız.
0: Evet, evet.
2: Ben size güzel bir bulgur pilavı da yaptım. İsteyen onun yanına alabilir.
1: Şunu bana uzatabilir misin?
0: Bu coğrafyayı sen daha iyi biliyorsun. Memleketine yakın senin.
2: Burası Vezir Köprü. İlçesinin Vezir Su diye bir mesire alanı. Bu arkamızdaki göl de Baraj Gölü. Şahin Kaya Kanyonu var ileride. Onun çıkışı oluyor. Yani durağına doğru bir kısmında, bir ucunda kamp yaptık. Biraz eğimli arazide kamp yaptık. Niye diyeceksin? Bu gölün kenarında başka böyle bakir bir yer yok. Yoksa bir kamping gibi işte Vezir Su gibi bir kamping alanının içinde yapmak zorunda kalacaktık. Ben onu hoşuma gitmiyor, sevmiyor. Direkt natürel doğayla iç içe olmak için burayı seçtim. Hem bir iyiliği var, ona da katlanacağız.
0: Yalnız biraz çevre kirli, biz yarın burada biraz temizlik yapacağız gibi görünüyor.
2: Zaten bayağı bir kirli. Bu da bizim sloganımız var, doğada ayak izinden başka bir iz bırakma. Evet, burada maalesef her şeyi bırakmışlar maalesef. Maalesef insanlarımız. Biz sabahleyin temizleriz inşallah, temiz bırakırız. Hatta nasıl belki olmuş yemek?
0: Çok güzel.
1: Çok güzel, ellerinize sağlık.
3: Sağ çok güzel olmuş, elinize sağlık.
0: Çok hava, rüzgar güzel olursa şey yani, rüzgar dinlerse, hava güzel olursa bittikten sonra biraz da çalar söyleriz. Ya nasıl bir tehlike atlattık Ömer abi bugün.
2: Sorma.
0: Ya.
2: Çok kötüydü.
0: Vallahi Allah korudu ya.
2: Bir tonluk karavan kendi aşağıya gitti Mustafa. Gördün olayı.
0: Lavinya görmedi. Sen uzaktaydın biraz.
1: Uzaktaydım, evet.
0: Şöyle oldu. Gördüm. El frenini çekmiş ama el freni tutmadı. Karavan aşağı doğru gitti. Tutun, tutun diye ben göle gidecek karavan. Ömer abi nasıl bir refleksle burnunu, çeyini çevirdiyse.
2: Nasıl ama?
0: O çok ilginç bir refleks. Çünkü asılmayla tutamazsınız bir ton.
1: Evet, o anda bile düşünemezsin yani.
0: Evet, çok büyük bir tehlike attık. Bunu
2: kameraya
0: çekseydik.
2: Toparladık olayı da Allah'tan kurtardık. Şimdilik sağlam aldık ama gene de Lavinia sen akşam dikkat et. O her an göle gidebilir. Onu sağlama zaten bağlayalım istersen senin karavanı.
1: Ben buraya gerçekten karavanda uyuma hayaliyle geldim ama bu beni şimdi biraz düşündürüyor. Sabah kendimi gölün ortasında
2: bırakmak. Sen gene düşüne uyursun. Sıkıntı olmaz.
4: Lavinia ve Onur sahilde güneşin batışını seyretmeye hazırlanırken küçük doğa dostumuz da manzaranın keyfini onlarla birlikte çıkartmak istedi. Gecenin karanlığını aydınlatan alevlerin ışıltısı eşliğinde sıra geldi türkü söylemeye.

0: Ağzınıza sağlık arkadaşlar. Benim yorgunluğunu çıkarttı.
1: Eyvallah.
2: Hiç şüphe yok ki günün en keyifli anları ateş başındaki türkünün tınısıyla yaşandı. Kamp sabahı kuş cıvıltıları eşliğinde uyandı ekibimiz. Kahvaltı öncesinde doğa yürüyüşü yapmak yerine hep birlikte çevre temizliğine koyuldular. Şimdi kahvaltı zamanı.
3: Günaydın arkadaşlar.
4: Günaydın.
5: Günaydın.
3: Nasıl geçti geceniz? Rahat mıydınız?
5: Evet, gayet güzel geçti benim gecem.
6: Nasıl güzel geçti? Hiç korkmadın mı?
5: Korktum İlk biraz. Defa. Tamam, korktum.
6: Bunları söyle. Evet.
3: Nasıl korktun? Neden korktun ya?
5: Korktum. Şu ileride bir ışık yanıp söndüğünü gördüm. O kaldı aklımda.
3: Orada ev vardı galiba öyle bir.
5: Çok fazla korku filmi izlerim ben. Onların etkisinde de kalarak.
3: Ormanda falan diyorsun evet, yalnız. Evet. Ama burada biz milli parklar içerisindeyiz biliyorsun. Evet. Güvenli bir bölgedeyiz. Ömer abi sen rahat yattın mı?
6: Gayet rahat yattım. Dinç kalktım. Şu anda size Samsun'un meşhur Çakallı Melemini'ni yapacak şekilde geldim.
3: Evet.
6: Bunun özelliği. Bundan da bahsedeyim. Madem Samsun'dayız. Çakallı diye bir mevki var Samsun'un girişinde. 30 kilometre girişinde. Orada bu melemen meşhur olmuş. Bunun özelliği. Yumurtanın beyazı yok ve kaşar koyuluyor. Öne çıkan özellikleri bunlar. Şimdi ben size bu sabah ondan yapacağım. Onur, ben bu melemeni yaparken sen bana bir eşlik etsene kemanenle.
4: Tabii
6: çok
4: abi.
6: Güzel olur bak bu manzarada 10 numara.
4: Hemen alıp geliyorum.
3: Daha önceleri biz ona kabak kemane derdik. Kabaktan yapıldığı için.
6: Öyle mi?
3: Tabii sonra şey başladı. Ağaçtan yapmaya başlanınca kabak şeyini kaldırdık. Yani sadece kabaktan olmuyor. Ağaçtan da olduğu için. Sadece kemane demeye başladık. Tanıştın ya yolda gelirken Ali ile. Ali bizim öğrencimizdi gençlik korosunda TRT'de. Daha sonraları geliştirdi kendisini. Ankara'da yaşıyordu. Ancak tabii bu işler biraz bugün var yarın yok misali. Ali de bunu gördü herhalde. Köyüne döndü.
6: Çorum'a.
3: Çorum'a köyüne döndü. Babasının tarlasında işte bir ahır yaptılar. Birkaç hayvanla hayvancılığa başladı. Bir inek, iki inek derken 45 tane şu anda ineği varmış Ali'nin.
6: Yani özendiğim arkadaşa hakikaten takdir edecek bir arkadaş. Hatta başka bir şey de söyledi. Bu yeni atadan, dededen gelen tohum ekip de
3: tohumla
6: alma değil diyor. İtalya'dan çim tohumu getirmiş. Yani
3: hayvanları için ekiyor.
6: Yılda 2-3 defa şey veriyor dedi, ürün veriyor dedi. Yani böyle de araştırmış. Bize böyle yeni jenerasyon çiftçiler lazım. Fon müziği olmadan da bu melemeni yapamıyorum. Sana zahmet. Son müziğine başlayalım.
4: Tamam aç kalmayalım o zaman abi.
6: Mustafa'cığım sen de o kaşarları bana rendele ayarla tahtanın üstüne.
3: Çok yanık bir sesi var bu kemanenin değil mi?
4: Evet. Evet hocam.
3: Senin kemane kabaktan mı, ağaçtan mı?
4: Kabaktan ama bir ağaç formunda diyebiliriz. Güçlendirilmiş.
3: Kabağı da güçlendirip yapıyorlar.
4: Tabii.
3: Su kabağı bildiğimiz değil mi?
4: Su kabağı evet.
3: Orijinali su kabağıdır da diyorum ki sen yokken öyle konuştuk. Artık ağaçtan da yapıldığı için direkt kemane diyoruz. Kaba kemane demiyoruz.
4: Evet yani dut bağlama demiyoruz. Kemane diyorum açıkçası.
6: Olur. Senin gecen nasıl geçti?
4: Ben çok rahat uyudum abi.
6: Senin kamp tecrüben var mı?
4: Yok.
6: Daha önce ilk defa mı yattın?
4: Yani sayılır.
6: Rahat uyudun?
4: Çok rahat 7 saat falan uyudum. Herkes az uyudu galiba.
6: Ya Mustafa işte böyle. Yeter daha
3: sabah 6'da kalktım. Ömer abi 6.30-7'de kalktı.
6: Normal insan taşın üstü, bazı insanlar pardon taşın üstünde uyuyor. Bu da o arkadaşlardan galiba.
3: Kampçı
6: yoksa
3: olur.
6: Uyumaması lazım.
3: Kampçı olur o zaman. Taşın üstünde uyuyorsa kampçı olabilirsin.
6: Olur potansiyeli var.
4: Var mı?
6: Var var.
4: O zaman
6: yetiştireceğiz.
4: Senin... Aramıza katılabilir miyim artık yani?
3: Tabii, zevkle.
5: Onur'u bilmem ama benden biraz zor gibi hocam.
6: Senden biraz zor gibi.
3: Ya tabii, duada biraz zorluklar var. O zorlukları biz göğüslüyoruz ama herkes yapmayabilir, tercih etmeyebilir tabii. Ancak doğayı sev, doğayı koru bu sloganı devam ettirebiliriz. Evet. Her yerde değil mi? Yani sonuçta biz de burada biraz mesaj vermek için varız. İşte çöp topladık sabah, buralar tabii malum her yeri çöp olarak bırakıyoruz ya. Gittiğimiz yerde bütün her şeylerimizi. Biz sabah bayağı bir mıntıka temizliği yaptık. Hayvanı koru, doğayı koru, ağacı koru. Bunlar önemli şeyler.
6: Mustafa, kamp nedir? Konforundan ödün vermek demektir.
3: Konforundan ödün.
6: Şehirindeki yatağını, oradaki yemek alışkanlıklarını, ne bileyim, oradaki hijyen alışkanlıklarını kampa getiremiyorsun. Burada akışına bırakıyorsun.
2: Bol domatesli ve kaşar peynirli çakallı menemeni yemek maharet gerektirse de ekip görevi başarıyla tamamladı.

0: Türkiye'nin doğal güzellikleri arasında kanyonlar hatırı sayılır bir yere sahiptir. İşte onların en ünlülerinden biri Şahinkaya Kanyonu, Doğada Türkülerle ekibini ağırlıyor şimdi. Kızılırmak'ın turkuaz sularında, keyifli bir tekne gezintisinde kuş gözlemcisi Özden de onlara eşlik ediyor.
1: Özden, ne haber?
2: İyi, Emre, sen nasılsın?
1: İyi, sağ ol. Bize eşlik ettiğin için teşekkür ediyorum. Buraya gelmişken seni aradık. Kuş gözlemcilerinden, Şahinkaya Kanyonu'ndaki tecrübelerinden faydalanmak istedik. Burada ne tür kuşlar oluyor?
2: Burada ağırlıklı, yani Vezir Köprü genel anlamda konuşursak yırtıcılar ağırlıklı olur. Ötücü kuşlar dediğimiz küçük kuşlar. İşte çapraz gagaydı, ne bileyim ben isketeydi, ağaç kakan türleriydi. Daha çok bunlar ağırlıklı olur. Su kuşları çok nadirdir. Özellikle burada az önce de gördük zaten gezerken. Karabatak görürsünüz. Bir de burada nadir türlerden dediğimiz kara akbaba.
1: Onu duydum.

Tabii nesli tehlike altında olan türlerimiz var. Kara akbaba özellikle. Hemen hemen burada tüm kara akbaba türleri de görebilme imkanımız var. Hani bugün göremedik, baktık etrafa ama izleniyor, takip ediliyor, envanteri çıkartılıyor. Bu envanter durumuna izleme sonucunda gerekli tedbirler alınıp bu neslin devamını sağlamaya çalışıyoruz. Onun dışında kuş gözlemciliği ne zaman başladım? Ben 2000 yılında. Aslında şöyle, kuş gözlemciliğinden ziyade fotoğraf olarak başladım. Kuş fotoğrafçısı olarak başladım. 2000'den bu zamana kadar işte kaç sene olmuş? 24-25 senedir kuş fotoğrafı çekiyorum.

0: Gözüköprü'de de çok çektim ama ağırlıklı hep genelde sulak alanlarda. Delta'da, özellikle de Kızılırmak Deltası'nda.
1: Kızılırmak'ın sonundaki Delta'da.
0: Zaten Kızılırmak'ın oluşumunu da sağlayan bu nehir, Kızılırmak Nehri.
1: Bu nehir.
0: Yani tabii buradan...
1: Bafra'ya kadar gidiyor.
0: Tabii Bafra'ya kadar gidiyor. Bu, daha doğrusu bu ırmağın taşımış olduğu sediment dediğimiz katı maddelerin, topraktı, kumdu, bunların taşımasıyla denize boşalıyor. Denizde tekrar karaya vurmasıyla, yani o... Buranın taşımış olduğu partikülleri karaya vuruyor ve biriktiriyor. Orada bir sulak alan oluşuyor.
1: Çok iyi.
0: Dediğim gibi yaklaşık 25 yıldır bir fiil kuş fotoğrafçılığına devam ediyorum.
1: Benim daha önceden öğrendiğim kadarıyla bu Altınkaya Barajı diye geçiyor. Bu yani barajın su tuttuğumuz yıllarda. Yer. 84'lü yıllarda su tutumuna başlamışlar. 84'lü yılda işte ondan sonra da bu Şahinkaya Kanyonu oluşmuş. Buranın uzunluğu 3200 metre. Kanyon uzunluğu, yani Türkiye'de ikinci en büyük kanyon uzunluğuna sahip. 350 metre, 320 metre duvar yüksekliği var.
0: Var.
1: 90 metre, bazı yerlerde de 100 metre denildiği söyleniyor, derinliği var. O yönden Türkiye'de nadir ve görülmesi gereken bir kanyon olduğunu
0: tabii
1: düşünüyorum.
0: Özel yerlerden bir tanesi.
1: Çok özel bir yerler. Samsun Büyükşehir'de güzel tesis yapmış, tekneleri vermiş.
0: Aynen öyle.
1: Bayağı iyi bir turistik.
0: Yatırımları da çok.
1: Yatırımları da çok fazla. Bu konuda Samsun Büyükşehir'e de teşekkür ediyoruz. Eskiden böyle değildi. Ben eskiden ilk geldiğimde salla geçiyordum. Bildiğin sal. Diye beraber geldik.
0: Birlikte gelmiştik.
1: Yani o sala araba koyar mısın? Koymazsın. Biz 3 tane araba koyduk. Salı da yanında bir tane balıkçı teknesi çekiyor ve 15 yaşında bir çocuk bizi gezdiriyordu. Enteresan. Şimdi bayağı bir
0: teknik. Ya buranın doğası farklı.
1: Çok güzel.
0: Yani Vezir Köprü'nün doğası çok. Burada Akdeniz iklimini de görebiliyorsun. Daha doğrusu Akdeniz ikliminin hakim olduğu bitki örtüsünü de görebiliyorsun. Karadeniz'de ama bu Kızılırmak Vadisi boyunca geçmişte, tabii yüzyıllar önce burada Akdeniz iklimi hakimken tabii ki buradaki bitkiler kalıyor, buraya uyum sağlıyor. Dediğim gibi çok değişik bir doğa yapısı, çok değişik canlılık, memeli türler mesela. Ayısından tut da vaşaktı, ne bileyim ben, karacaydı, geyikti. Bu türlerin çoğunu görmek mümkün burada. Sadece kuş popülasyonu olarak değerlendirilmez Vezirköprü. Kendine özgü gerçekten çok güzel bir doğal şeyi var, güzelliği var.
1: Buranın bir de kunduz ormanı var.
0: Kunduz ormanı zaten çok farklı. Çok farklı.
1: Yani havasıyla 1700 farklı, rakım yüksekliği var.
0: Biyolojik çeşitliliğiyle çok farklı.
1: Geyik üretme çiftliği var.
0: Tabii, tabii. Onun önemi zaten çok büyük. Yani burada o popülasyonun artmasında bayağı bir katkısı var.
2: Yeşilin ve mavinin buluştuğu bu güzel coğrafyadan şimdi ayrılma vakti. Yine doğada türkülerle buluşma sözünü verdiler sevenlerine. Yeni gelecek misafirler için yinelediler sloganlarını. Doğada ayak izinden başka iz bırakmayın.

kanallı televizyonun siyah beyaz yılları. Hafızalarımıza yer etmiş şarkılar, şarkıcılar, görüntüler. TRT Müzik'te siyah beyaz başlıyor. Tek kanallı televizyon demek, her gece televizyonda ne yayınlanıyorsa bütün ülkenin onu izlemesi demekti. Bu yüzden de özellikle ses sanatçıları için ekrana farklı şarkılarla çıkmak önemliydi. Bu yüzden pop müzik sanatçıları bazen yabancı dilde şarkılar söylerlerdi. Bugün siyah beyazda sevdiğimiz pop müzik yıldızlarını yabancı dilde şarkılar söylerken izleyeceğiz. İşte Serpil Bahlas, çok önemli bir şarkıyı dönemin modasına uygun disco ritminde düzenlemesiyle seslendiriyor. 20 Şubat 2021'de son yolculuğuna uğurladığımız Serpil Bahlas'ı bu şarkıyla bir kez daha anıyoruz.

Sırada Salim Dündar var. Bir dönem İspanya'da yaşayan Dündar, ülkemizde İspanyolca şarkılar denince akla ilk gelen isimlerden biriydi.

Müzik kariyeri boyunca genellikle yerli bestecilerin eserlerini seslendiren Nükhet Duru da televizyonda yabancı dilde şarkı söyleme modasına kayıtsız kalamamıştı. Duru, kostümü ve dans grubuyla da ekranda Endülüs rüzgarları estiriyordu.

Sırada bir potpuri ile Ersan Erdur'a var. Erdur'a bir dönemin çok popüler olmuş 3 yabancı şarkısını ardı ardına seslendiriyor.

70'li yıllarda televizyonda yabancı dilde şarkı söyleyen bir başka pop yıldızımız da Semiramis Pekkan olmuştu. Dönemin çok sevilmiş şarkılarından biriyle Semiramis Pekkan sizlerle.

Neşe Karaböcek, orijinali Türkçe bir şarkının Almanca versiyonuyla geldi ekranlarımıza. Şimdi ise önce Fransızca olarak bestelenip, yıllar sonra Türkçe versiyonu yapılmış bir şarkı var sırada. Siyah Beyaz'da Barış Manço sizlerle.

60'lı yıllarda henüz Türkçe pop müziği başlamamışken ilk yerli besteler yabancı dilde yazılan sözlerle ortaya çıkmıştı. Bu konudaki öncülerden biri de Erol Büyükburç'tu. Türkçe pop müziğinin ilk yıldızı Erol Büyükburç, kendi bestesiyle Şimdi Siyah Beyaz'da.

0: She make me thrill. I'm so wonder that you're she's an angel.
1: Tek kanallı televizyonun siyah beyaz yıllarında gezindik birlikte. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: sesi var ya, aman Allah'ım ya. Evet. Bülbülleri toplamışlar böyle.
1: Hepsini gırtlağına koymuşlar.
2: Yüz çevirme.
0: Yaşadığı döneme büyük ruhlar bezemiş insanlar yani. Vari olmam, ayrı düşmem.

Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Özlem Üngör. Hemşin yaylalarına, hemşin yaylalarına, yattım uyu yeme duma, yattım uyu yeme duma. Ve Ünal Sofuoğlu'nu ağırlıyor.

0: Programına hoş geldiniz.
1: Karadeniz'in en doğusundan başladığımız yolculuğumuza Trabzon'a devam ediyoruz.
0: Bugün Metinkale Vadisi'ndeyiz. Hıdır Nebi, Liva ve Balıklı yaylalarından maceramıza devam edeceğiz.
1: Bulut Denizi'nin arasından sislerle yaptığımız yolculuğun sonunda bu eşsiz coğrafyaya geldik ve sizler için birbirinden güzel eserlerimizi seslendireceğiz.
0: O halde
1: haydi.

0: Trabzon sabahına uyandık ve macera bizi bekliyor.
1: Merve, yani bu zamana kadar gittiğimiz yollar çok yorucu da olsa bugüne yine dinç uyandım ve sabırsızlanıyorum bir an evvel. Nereye gidiyoruz?
0: Bugün Hıdırnevi Yaylası'na gideceğiz. Evet. Trabzon'dayız zaten dediğimiz gibi. Bir taşta iki kuş vuracağız. Hıdırnevi Yaylası Metinkale Vadisi'ne yayılmış bir yayla ama Liva bölgesi ve Balıklı Yaylası da var burada. Bir yandan da sağa sola bakıyorum. Aslında bu bölgeyi çok iyi biliyorum. Daha önce sıkça gelmiş olduğum bir yer burası. Şöyle bir güzelliği var Hıdırnevi'nin. Hava açıksa eğer ki, bulut denizi oluşmamışsa Trabzon'u, Akçabat'ı Hıdırnevi'den çok net bir şekilde görebiliyorsun.
1: O zaman muazzam bir manzara.
0: Gerçekten denizi görebiliyorsun. Yüksekte olmasına rağmen böyle de bir görsel şölen sergiliyor yayla. Umarım bugün onunla karşılaşırız.
1: Merve, eğer böyle yüksek bir yer bulursak, bu manzarayla da karşılaşırsak ben hiç dayanamam, tulumu hemen şişiririm.
0: O zaman tam da yerinde tulumu şişireceksin Aycan. Çünkü eminim ki onu gördüğün zaman, o manzarayı gördüğün zaman hayran kalacaksın. Zaten tulum da dağlara çok yakışıyor.
1: Evet,
0: çığlığı, evet. Tulum, ya bana hep çığlık gibi geliyor gerçekten. Yani o çığlık sesini duymak dağlarda çok başka bir duygu
1: sahiden. Evet, çok güzel duyuluyor.

0: aslında çok fazla yerleşim var. Hı hı. Çok fazla yaşayan kişiler var. Bir de hani köyle yayla birbirine çok yakın olduğu için aslında etkileşim de çok fazla bulunuyor. Gerçekten çok güzel. İşte tepelerin, kayalıkların, ormanların birçok zenginliği içerisinde barındıran bir yayla.
1: Ağaçlar var, bulutlar var, sisler var. Daha ne olsun bir yaylada olması gereken bütün her şey var.
0: Her şey var zaten, evet. Evet. Yaylanın bir de şeyini çok seviyorum Aycan. Yani hani kültürel bir dokusu var yaylaların. Sadece insanlar değil, hayvanlar için de böyle bir mükafat oluyor. Tüm kışı ahırlarda geçirdikten sonra yaz döneminde meralarda özgürlüklerine kavuşuyorlar. Evet. Bu gittiğimiz tüm yaylalarda bunu fark ettin değil mi?
1: Evet evet, onları öyle özgürce dolaşıyor görmek çok mutluluk verici gerçekten. Bu kadar güzellik konuşmuşken bence hiç vakit kaybetmeden Hıdır Nebi'ye doğru yolumuza devam edelim.
0: Hadi bakalım. Haydi.

0: Bugün Trabzon'dan Hıdırnevi Yaylası'ndan seslendik sizlere. Gerçi Hıdırnevi Yaylası diye yola çıktık ama komşu olan yakın yaylalara da uğramadan edemedik.
1: Sislerle beraber yaptığımız yolculuğun ardından Hıdırnevi'den ayrılıyoruz. Bir sonraki programda başka bir yol macerasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Türkülerle kalın.

0: Efendim hepiniz programımıza hoş geldiniz. Ben Sezen Kiremit ve birbirinden değerli orkestra arkadaşlarım. Sizlerle beraber 90'lara doğru büyülü bir yolculuğa çıkacağız. Programımızda 90'ların en sevilen şarkıları ve bizlerde iz bırakan söz ve müzikler yer alacak. Hep beraber seslendirmeye çalışacağız. Tatlı bir yolculuk olacak. Bir şarkı vardı. Böyle tadı damağımızda kalan, yüzümüzde böyle bir tebessüm uyandıran. Sahi neydi o şarkı?
1: Kimin şarkısıydı?
0: Kimin
1: Neydi?
0: şarkısıydı? Bakayım hemen şöyle kopya çekeyim künyeden.
1: Tabii.
0: Hemen bakıyorum. 96 yazıymış bu şarkı. 96 yazına doğru uzanıyoruz. Böyle sahilde bir klibi vardı. Romantik bir klipti hatırlıyorum. Çok da güzel bir sesti. Slow bir şarkıydı.
1: Ben de bir şeyler oturmaya başladı
0: öyle
1: ama.
0: Mi? Sahi neydi o şarkı?
1: Bakalım.

0: Şimdi sırada öyle bir şarkı var ki hakikaten ismi gibi dev bir şarkı. Büyük bir şarkı yani. Çok duyguyla yazılmış. Sözlerini sevgili aşkın Tuna yazmış. Bestesinde kaybettiğimiz çok kıymetli Halil Karaduman. Rahmet olsun analım onları da. Aşkın böyle yıkıcı bir yanı vardır ya. Bu şarkı böyle onu yüzümüze vura vura. Fena bir şarkı gerçekten yani. Bir şeyler canlandı mı kafamızda? Neydi o
1: Ben de
0: şarkı?
1: canlandı. Bu olabilir mi? Teyzelerin aşkı ya.
2: Hadi yapalım.
0: Hadi.

0: Özgürcüğüm, senin o güzel sesinden bir şarkı dinlesek ne güzel olur. Söyler misin?
1: Naçizane bir tane söylemeye çalışayım.
0: Çok güzel söyleyeceksin, biliyorum. Çünkü ben senin sazını, sözünü, sesini, hepsini çok beğeniyorum. Bizimle de paylaş.
1: Çok teşekkür ederim canım benim. Bir Ercan Saatçi şarkısı söyleyeceğim. Sen de çok iyi biliyorsun şarkıyı. Hatta biz araçta turnelere gidiyorken söylediğim bir
0: Bayılıyorum
1: şarkılardan bir
0: şarkılara.
1: tanesi. Bildiğim bir şarkı.
0: Anladım ben.
1: Evet. Çok anka kuşu hikayesi bir şarkıdır bu. Pes etmek nedir bilmeyen. Sürekli kül olup tekrar doğan bir şarkı.
0: Büyük bir şarkı o zaman, bir
1: Büyük.
0: şarkı.
1: Bazı şarkılar büyük işte.
0: Evet.
1: Az önce de bahsettiğimiz gibi. Tam da yine öyle şarkılardan bir tanesi.
0: Hikayesi var bu şarkının. Hikaye olunca daha da büyüyor tabii gözümüzde şarkı.
1: Kesinlikle.
0: Hadi o zaman dinleyelim.
1: Hadi yapalım.
0: Evet.

Şimdi sizi 90'lara götürüyorum. Çok tatlı bir İzel Ercan şarkısı bu. Evlilik tekliflerinin de gözdesi bir şarkı. Şu an hala daha söylüyoruz, hala çalışıyor. Bu sefer kopyayı ben vereyim. Tolga'cığım bir ton alayım. La minör olsun.

0: Yine o dönemin çok özel şarkılarından bir tanesi. Tam bir yol şarkısı aslında. Baktığın zaman ben hala böyle bir başımı alıp gitmek istediğim zamanlarda bu şarkıyı dinliyorum arabada. Çok da güzel bir ses. Aşkın Nur Yengi.
1: Sen hala bu şarkıyı
0: Ben
1: dinliyorsun.
0: hala bu şarkıyı dinliyorum. Çünkü bu çok güzel bir yol şarkısı. Çok güzel eşlik eden bir şarkı. Senin de az önce dediğin gibi uzun boylu bir şarkı bu. Söylerim mi?
1: Hadi.

0: Arkadaşlar, bir şarkı da benden gelsin. 95 senesine gidelim. İzel'in çok güzel bir şarkısı. Bir ritim çalan enstrümanist olarak da benim de çalarken çok keyif aldığım bir şarkı. Çok ritmik, enerjik. O dönemde gerçekten büyük ses getirmişti.
1: Peki neydi o şarkı Burak?
0: Bakalım.
1: Hadi bakalım.

Yine hepimizin çok sevdiğini düşündüğüm bir şarkı. Benim için yine özel şarkılardan biri. Çok duygusal. Dönemin de önemli isimlerinden biridir sevgili Ferda Anıl Yarkın. Hem enstrümantal anlamda hem de solist kimliğiyle özel bir isimdir. Şarkı da çok özel. Söylemekten de çok keyif aldığım bir şarkı. Söyleyelim mi? Sonuna kadar geldim aşkım. Bu arada bana bu yolculukta eşlik eden çok değerli orkestra arkadaşlarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Bas gitarda Murat, davulda Burak Ülke, gitarda Tolga, vokaliyle ve klarnetiyle bana eşlik eden sevgili Özgür. Ben Sezen Kiremit. Bugün finale uygun bir şarkıyla kapanışımızı yapıyoruz. Sizlere veda ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: Aslı Hüner'le Aslı olan şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.
1: Birçok şarkıda da kendi hayatımızla, kendi geçmişimizle alakalı böyle izler buluyoruz ya da o anla alakalı izler bulabiliyoruz. Şarkılar bu izler bizde.

0: Efendim ne güzel söylemiş. Yatırma kötüyü göğsün üstüne diyor. Kötüden hayır gelmez. Şimdi efendim geçen hafta ufak bir rahatsızlık geçirmiştim ama şimdi bomba gibi zımba gibi karşınızdayım. Çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Hoş geldin Umut'cum.
2: Eyvallah.
1: Şimdi çok güzel oldu ilk türküde. Bugün aramızda değerli misafirlerimiz var. Eskişehir'den geldiler. Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi Öğretmenler Korosu. Şöyle bir...
0: Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş geldiniz diyelim. Ve tüm misafirlerimize armağan olsun ilk türkümüz.
0: Efendim zamane yine bomba gibi hem türküleriyle hem de konuklarıyla karşınızda. Öncelikle bize her zaman eşlik eden ve gücümüze güç katan orkestraya şöyle bir kocaman alkış almak istiyorum.
1: Tabii bugün aramızda çok değerli bir ustamız var. İsmini siz biliyorsunuz ama ben araya bir küçük bir türküyle gireceğim. Ondan sonra ustamızı anons edeceğiz efendim. Değerli ustam, bir 5 dakika daha bekleteceğiz. Size teşekkür ediyoruz. Şimdiki türkümüz Antalya Akseki bölgesinden, İbradı'dan gelecek efendim. Sami Demircioğlu var. O bölgedeki kaynak kişi ustalarımızdan ve Gülaydir'i var. Ben onlardan duydum, öğrendim. İki ustamıza da buradan selamlarımı gönderiyorum. Şöyle sevgilerimizi, alkışlarımızı. O bölgede de Gülaydir ablamız şöyle delbekle, tefle çalıp söylüyor bu türküyü. Ben de önce teflerle Şakir ve Berat abimiz şöyle tefimsi bir şekilde girecekler. Ben de üstüne okuyacağım. Sonra devam edeceğiz. Haydi bakalım.

0: Yaşa.
1: Teşekkürler. Sağ olun efendim. Yaşa Koca Yörük. Evet. Efendim. Sıra geldi değerli konuğumuza. Bizlerin gerçekten Türk halk müziğinde köşe taşı dediğimiz insanlar vardır. Bugünkü konuklarımızdan biri de saygıdeğer Kamil Abalıoğlu. Gerçekten Orta Anadolu müziğinde Orta Anadolu müziğinde köşe taşı insanlardan bir tanesi. Şahsına münhasır bir tavrıyla ve aynı zamanda da geleneği sürdürmesiyle gerçekten çok çok büyük bir örnek. Üstadım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Şeref
2: bulduk.
1: Verdiniz.
2: Hoş çok geldiniz. Teşekkür üstadım. Ediyorum. Sağ olun.
1: Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden böyle sizin güzel türkülerinizden bir eserle başlayalım.
2: Tabii ki efendim.
1: Hangi türküyle başlayacağız siz söylemek
2: isterim. Haber sal sevgilim hemen gelirim bizim kavuşmamız.
1: Bilmez miyiz?

0: Yaşa üstadım.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Harika. Şimdi Kamil Ustam aslında Refik Başaran Usta'yı, Ürgüplü Refik Başaran
3: evet.
2: Usta'nın tadını duyuyoruz avazında, evet. Gırtlağında. Onu örnek aldın mı diyorum böyle çok dinle.
3: Aldım efendim, aldım, evet. İlham aldım, evet.
2: Ne güzel bir ağız, ne güzel bir tavır.
3: Evet, çok teşekkür ediyorum, sağ olun efendim. Her meyvenin bir tadı var, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun,
2: ayı.
3: Var olun.
0: Sazında sözüne sağlık Üstad.
2: Eyvallah. Şimdi biraz da Çorum meyvesinden dalalım o zaman.
0: Şimdi...
3: Çok teşekkür
0: ben Deniz'de ediyorum. Kendi memleketime gitmek istiyorum. Bir başka ustadan, Şekip Şahdoğru'ndan bir eser seslendirmeye çalışayım. Şikayet olmasın da bak ne haldayım diyeceğiz.

0: Eyvallah. Teşekkür
1: ağzına
0: ediyorum.
1: Sağlık Mutçum.
0: Ellerinize sağlık usta.
2: Eyvallah.
1: Ustam, Umut şöyle kalbimizi hüzünle doldurdu. Sen de kalbimizi şöyle güleyle bakalım. Sırada ne var? Kendi sözün ve müziği sana ait olan bir eser değil mi? O zaman biz çalalım. Sen de çal. Söyle.
3: İnşallah, inşallah efendim.

0: Yes, Showstun.
1: Sesine, sazına sağlık. Teşekkür Allah ediyoruz.
2: Sağlık ustam. Üstadım.
3: Teşekkür ediyorum efendim.
0: Eyvallah.
2: Ben de şöyle sizin Kırıkkale'nin Türkmen diyarlarından alıp şöyle Silifke'ye doğru sizi götüreyim mi ustam?
3: Evet, evet.
2: Silifke'nin Türkmenlerine selam olsun efendim. Şöyle Silifke'ye doğru gideceğiz.

0: Teşekkürler.
1: Sağ olun. Güzel türkü ama çabuk bitti ya. Olsun, böyle türküler de lazım. Teşekkür ediyoruz. Ustam, nasılsın, iyi misin?
2: Teşekkür ediyorum efendim.
1: Şimdi aramızda Kırıkkaleliler var mı şöyle? Evet. Kamil Abaloğlu'nu desteklemeye gelenler.
3: Efendim.
1: Adam anons etme de geldi. Dur, anons edeceğiz ya.
3: En önemli.
1: Geri git. Anons edeceğiz. Tekrar gel. Evet.
3: Geldi artık.
1: Sondur Ustam. O tarafa doğru git. Anons edeceğiz. Yine gel. Anons edeceğiz.
3: Uğur.
1: Peki tamam. Uğur. Anonsa gerek yokmuş, tamam. Anonsa gerek olmaz mı?
3: Anonsa ihtiyacı yok bir kere.
1: Efendim, Hacı Taşan Usta'nın bizlere mirası Sondur Taşan.
3: Efendim, rahmetli Kırıkkale Keskinli Üstadımız Hacı Taşan'ın oğlu Sondur Taşan aramızda. Ve
1: vallahi de Sondur ha, başka da yok.
3: Evet, ismi
1: son
3: gibi.
1: Son çocuğu oğlu kaldı. Yani çocukları var tabii ki de, son oğlu kaldı. Bu geleneği devam ettiren ustalarımızdan birisi.
4: Ekran başında izleyen bütün arkadaşlarımıza buradan sevgilerimi sunuyorum efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
1: Keskin'e de çok selam gönderelim, değil mi? Akordum gayet tavatır. Hiç sıkıntı yok. Şimdi güzel bir halay istiyoruz. Ağır halay ama. Değirmenin bendine olabilir. Bu bandan.

0: Taşan. Bravo. Sondur Ustam. Şu Sevdan Ateşten Gömlek var ya. Sevdan Ateşten Gömlek. Onu da yapabilir miyiz? Haydi bakalım.
1: Haydi bakalım.
0: O da çok güzel beste.
1: Sevdan Ateşten bir gömlek diyecek Sondur Taşan. Tamam bakalım.

0: Paşam. Yaşa. Yaşa üstadım.
1: Efendim, alkışlarla Sondur Taşan'ı şöyle uğurluyoruz.
0: Teşekkür
1: buradan
0: ediyoruz kendisine.
1: Onun nezdinde tüm Kırıkkale'ye, Keskin'e.
0: Bizden selam götür Sondur abi.
1: Mikrofona.
2: Duymadın mı?
1: Duymadım.
2: Adamın kralısın.
1: Sağ olasın. Adamın kralları burada. Hepsi
2: tamam,
1: adamın kralı.
2: Sen de öylesin. Allah sen de öylesin. Orkestramızda da şöyle bir alışkanlarım arkadaşlar.
1: Valla Sondur abi, muhabbet o kadar güzel ki insan yanına ayırası gelmiyor. Seninle insan yaşlanmaz dedim. Yaşlanmaz yani. Seninle insan yaşlanmaz diyorum. Muhabbetin çok güzel, alkışlarla uğurluyor seni.
2: İki de efsane kaldı. Biri Kamil Abalaoğlu abimiz kaldı, bir de ben kaldım. Ne yapalım, nereye de geleceğiz? Kamil abi kaldı. İkimiz kaldık sadece.
0: Bizden aşirete selam gönder.
2: Yok, siz gençsiniz, size olmaz. Biz ihtiyarladık.
3: Tamam.
1: Teşekkür ediyorum. Sen de 35'sin ya, ne ihtiyar? 35'sin sen daha.
2: Ne iyisi lan, 2 sene mi kaldı ölmem hala? Az kaldı, az. Bilmiyor musun fazla yaşamadığımızı?
1: O zaman seni alkışlarla uğurluyoruz ama öbür tarafa değil. Eve doğru uğurlayalım, haydi bakalım. Haydi. Sondur abi, teşekkür ediyoruz. Program bitireceğiz şimdi Kamil Ustam'la. Ha git, tamam, görüşürüz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Bir dahaki düğüne görüşürüz, hadi bakalım, kendine iyi bak.
3: Eyvallah. Üstadımızı uğurluyoruz.
1: Bugün de diyor ki, arkasına sürekli bakıyor. Buradan düşmem de ama diyor. Arkaya kadar da eğiliyor hani. Orayı da yokluyor. Allah'tan düşmedi. Sıkıntı yok. Kamil Ustam. Mercimek kile kile. Zamanı geldi.
4: Tamam efendim.

0: Aman Allah'ım.
1: Ya.
0: Çevirip yandırdı külhane gönlüm.
1: Ya.
0: Külhan biliyorsun bu hamamlarda kullanılan böyle ateşin en yoğun olduğu yer, mekan.
1: Ya insanda da
0: Külhan.
1: burası herhalde.
0: Evet. Öyle maalesef. Allah'ım ya Rabbim. Değil mi adetin rahm-ı mürüvvet?
1: Ya.
0: Yani adetin de mürüvvet diye yani saadet ve güzellik yok mu? Sualler içerisinde ama diyor en sonunda da diyor ki bıraktı ben beni bitab-ı kudret. Takatsiz. Bıraktı beni artık diyor. Yani hiçbir gücüm, kuvvetim kalmadı. Her şey bitti. Çevirip yandırıp külhane
1: Vay efendim
0: döndürdün.
1: vay.
0: Allah Allah.
1: Eyvah.
0: Zekai Dede.
1: Ya.
0: Evet.
1: Ya.
0: Çok çok severek dinlediğim bir eserdir bu benim. Çok severim
1: Eyvallah.
0: ben bu eseri. Cemalin şem'ine pervane gönlüm.
1: Ya.
0: Yani yüzündeki o güzelliğe diyor pervane oldum diyor. O ışık
1: Ya.
0: beni yakan pervane gibi dönüp yandırıp böyle perişan olduğu hali anlatıyor yani.
1: Ya efendim.
0: Çok güzel, çok güzel. Tabii bunlar boyut açan sözler. Bunlar insanda böyle kamil manada insanı düşünceye sevk eden güzel sözler. Çok böyle basit sözlerle mezzedilmiş eserlerde insanların bu kadar derin düşünmesine hacet yok.
1: Ya.
0: Ama işte erbap böyle güzel eserleri bu güzel sözlerle ve güzel melodilerle böyle mezzetmiş.
1: Ya müthiş bir
0: Buyurun
1: beste.
0: demiş.
1: Ya.
0: Size büyük bir sofra sunuyoruz size demişler.
1: Ya.
0: Evet.
1: Beste çok
0: Buyurun.
1: güzel. Zekai Dede de bilirsiniz. Dede Efendi'nin en güzel bestelerinden biridir.
0: Tabii.
1: Öğrencisidir onun.
0: Evet. Tabii.
1: Ya.
0: Tabii. Efendim yine Bekir Hoca. Bekir
1: Ya.
0: Sıtkı Sezgin hocamızın Seven yok sevdiğim.
1: Dilhun eder
0: Gül
1: çok.
0: dilhun eden çok.
1: Ya. Ömür anlatmaya yetmez. Keder çok. Vay vay vay
0: Tabii. Bunlar hep hayatın bir iziyle hareket edilmiş,
1: Ya.
0: yaşanmışlıklarla hareket edilmiş, bestelenmiş
1: Ya.
0: eserler. Allahu alem tabii bilemiyoruz ki insanların hangi halle bunları bir araya getirip bu sözleri bir araya getirdiğini
1: Ya
0: yani
1: efendim.
0: kim bilir?
1: İsmail Baha Hoca'nın bir
0: Evet.
1: eseri. Son Hoca
0: Sürersem
1: derler
0: tabii.
1: malumunuz.
0: Tabii.
1: Çok kıymetli bestekarlar da yetiştirdi. Kimleri sayabiliriz hemen? Erol Sayan mesela.
0: Tabii.
1: Yılmaz Yüksel. Akın Özkan. Cinüçen Tanrı Korur.
0: Ya.
1: Hepsi evinde biliyorsunuz İsmail Baha Bey'in meşke giderlermiş.
0: Çok güzel.
1: Hepsinin yeri ayrı. Hepsi belli orada nerede oturacağı. Hatta hepsinin terlikleri bile belli. Üzerinde isimleri yazar.
0: Aa.
1: Böyle evinde ders veriyor mübarek. Ya.
0: Eyvallah, eyvallah. O zaman hocamızdan dinleyelim bu eseri.
1: Eyvallah.
0: Evet.

0: Yani ömür anlatmaya yetmez.
1: Ya. Demiş ama
0: Allah
1: bir nakaratta anlatmış
0: anlattı
1: musikiyle.
0: Ama tamam. Yani tam bir hicran biliyor musun?
1: Ya. Ya efendim.
0: Kalbimden vuruyor benim böyle
1: Ya.
0: bu tür ifadeler, böyle sözler ve böyle bu melodiler.
1: Çok zalim.
0: Evet.
1: Çok zalim.
0: Evet. Kılıç gibi kesiyor insanı.
1: Ya.
0: Ah ah. Değerli kardeşim. Gene çok mümtaz bir insandan bahsedeceğiz. Yesar-ı Asım Ersoy.
1: Kitaplar yetmez anlatmaya.
0: Onun hali dünyasını anlatmaya bizim tabii gücümüz de yetmez. Kelamımız da yetmez. Onun çok böyle bilinen, çok okunulan bir eseri. Ama kendi sesinden dinleyelim onu.
1: Ya.
0: Fâri olmam meşrebi rindan eden. Yüz çevirmem
1: nafile peyman
0: nafile
1: eden.
0: peyman eden.
1: Bezmedikçe haleti mestan eden. Çıkmam
0: Ağam Allah
1: Allah isten.
0: etmesin.
1: Ya meyhane.
0: Burada tabii ki bu meyhane meselesini
1: Ya.
0: tabii anlayanlar başka türlü anlıyorlar. Yani burada
1: Estağfurullah.
0: mey ve meyhane mecaz olarak kullanılan sözler burada.
1: Eyvallah. Öyle anlasınlar, sorun
0: Ama
1: yok.
0: işte herkes anlayana tabii, herkesin
1: Eyvallah.
0: kabiliyetine
1: Eyvallah.
0: göre bu iş. Yapacak bir şey yok.
1: Tam da yeridir, bir bununla ilgili bir anekdot var.
0: Çok
1: Müsaade
0: güzel.
1: ederseniz
0: Evet, estağfurullah,
1: onu
0: buyurun.
1: arz etmeye çalışayım. Okulda da bizim hocamızdı Ali Rıza Avni. Çok kıymetli bestekar ve müzik araştırmacısı. Hatta programını hatırlarsınız, Ses ve Saz Dünyamızdan diye. En uzun süreli müzik programıdır. Guinness Rekorlar kitabına girdi o
0: Evet.
1: program. Benim de çocukluğum onu dinlemekle geçti, o
0: Doğrudur.
1: programı. Şimdi Yesari'yi çok seviyor Ali Rıza Hoca, Yesari Hoca'yı. Ara sıra da böyle telefonda taciz ediyorum, devamlı arıyor.
0: Evet.
1: Bir gün böyle çok gönlü hoş olmuş, aramış Yesari Hoca'yı. Ya demiş, hocam bütün şarkılarınız çok güzel, yani benim haddim değil. Hepsi birbirinden şahane. Ve fakat ben demiş en çok Fâri olmam meşrebi rindan eden, onu seviyorum. Oğlum senin meşrebin öyle de demiş. Ondan demiş sen onu seviyorsun.
0: Ya.
1: Kapatmış telefonu. 5 dakika sonra Ali Rıza Hoca tekrar arıyor. Hocam diyor, sizin şarkının sözlerini değiştirdim. Ne yaptın diyor filan. Fâri oldum meşrebi rindan eden. Yüz çevirdim nafile peyman eden. Bezdim artık haleti mestan eden. Kaçtım Allah diyerek meyhaneden diye. Kahkahalara
0: Çok
1: boğulmuş
0: güzel.
1: mübarek. Böyle bir
0: Allah
1: hatıra
0: öğretti.
1: var.
0: Ne güzel. Evet. Tabii. Yasar
1: Tüm
0: Hoca da Allah bilir. Tabii bunu tebessümle ve
1: o
0: keyifle
1: kahkahalara
0: karşıladı.
1: boğulmuş
0: Tabii.
1: efendim, evet.
0: Evet. Dinleyelim kendisinden bu
1: Buyurun.
0: güzel eseri.

0: Ya.
1: Evet. Allah rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Tabii bunlar çok önemli insanlar. Yaşadığı döneme büyük ışık, büyük ruhlar bezemiş insanlar yani. Fâri olmam, ayrı düşmem diyor mesela. Ama burada tabii bahsedilen sözlerde tabii işte bizim büyüklerimizin tarifi çerçevesinde söylüyorum. Yani bu işi fehmeden, bu işi anlayan işin bir tasavvufi boyutu var tabii. Buradaki o mey ve meyhaneden neyi kastettiğine dair o insanlar da insanlarımız da bilseler bunun gerçekte o bahsedilen mey ve meyhane olmadıklarını anlarlar. Evet. Efendim, şimdi yine böyle bülbül şeyda seslerden bir tanesi. Müzeyyen Senar, o ilk dönem yıllarında okumuş olduğu eserler. Akıl yetecek gibi değil. Yani güç yetecek gibi değil. Onun çok özel ve güzel okumuş olduğu bir eser. Söyle ruhum, sevdam beni kaç yıl yakacak diye. Bir dinleyelim bakalım. Kaç yıl yakmış?

0: Nur ol derler böyle insana,
1: Ya
0: nur ol.
1: valla.
0: Yani sesi var ya, aman Allah'ım ya
1: Ya.
0: Rabbi. Yani bülbülleri toplamışlar böyle,
1: Hepsini
0: getirmişler.
1: gırtlağına koymuşlar.
0: Evet, buraya koymuşlar.
1: Ya.
0: Şakı demişler ya.
1: Ya.
0: Allah Allah. Yani hayatı boyunca keşke bu ses, yani dönem içerisinde belli bir inkıtaya uğramış belli ki. Son dönem seslerine baktığımız zaman
1: Eyvallah, ses
0: Müzeyyen
1: yoruluyor o
0: Hanım,
1: malumunuz ama
0: evet.
1: işte tavır böyle
0: İşte,
1: keşke
0: ama işte
1: kalaymış diyelim mi, ne
0: keşke bu
1: diyelim?
0: haliyle muhafaza
1: Ya ah
0: edilebilseymiş.
1: canım.
0: Aman ya Rabbi.
1: Ya.
0: Bunu bülbüller dahi kıskanır bence.
1: Ya.
0: Bülbüller bile utanır bunun yanında bir şey. Yani ötmeye utanır. Öyle bir
1: Öyle
0: ses yani
1: valla.
0: bu. Allah,
1: Ya.
0: çok müthiş bir ses. Allah
1: Ruhu
0: rahmet
1: şad
0: eylesin.
1: olsun.
0: Evet.
1: Ya.
0: Yani gıpta edilecek, imrenilecek, hatta taklide muhtaç bir ses.
1: Ya.
0: Keşke birileri taklit etse. Keşke.
1: Eyvallah.
0: Yani otursa gece gündüz dinlese de tekrar bir Müzeyyen edası ve tavrı tarzı tekrar zuhur etse. Onu isterim yani ben.
1: Belli mi
0: Beklerim
1: olur
0: yani.
1: efendim? Niye
0: İnşallah.
1: olmasın?
0: Öyle
1: Allah'ın
0: olsun.
1: hazinesinde vardır.
0: İnşallah. Olsun isteriz yani. Çok isterim. Evet. Yine derya olan bir ses. Derya gibi bir ses. Safiye'yle.
1: Ah canım benim. Senden bilir mi diyeceksin yoksa?
0: Evet.
1: Ya.
0: Senden bilirim, yok bana bir fayda ey gül.
1: Ya.
0: Gül
1: Gül
0: yağını
1: yağını
0: eller
1: eller
0: sürünür
1: sürünür,
0: çatlasa
1: çatlasa
0: gül.
1: bülbül.
0: Yani bu eseri milyonlarca insan okumuştur.
1: Ya.
0: Ama gel
1: Öldürüyor,
0: ara,
1: öldürüyor.
0: evet, gel de bu farkı gör.
1: Etsem de abestir sitemi hare tahammül.
0: Evet
1: Ya.
0: ya.
1: Vah vah vah. Tam dediğiniz gibi yani, sözleri tam anlamıyla böyle ifade eden bir okuyuş.
0: Evet.
1: Ya.
0: Yani bu şu farklılığı anlamak lazım işte.
1: Ya.
0: Bak herkes okur bu eseri.
1: Ya.
0: Milyonlarca insan okumuştur.
1: Ya.
0: Hoşuna gitmiştir, okumuştur ama Allah aşkına şu eda, şu tavır, şu
1: Çekmiş babam, ondan çekmiş.
0: üslup.
1: Ya.
0: Yani Allah
1: Nasıl
0: için.
1: bir hayat
0: Evet,
1: biliyorsunuz
0: evet.
1: yani. Nereden geliyor?
0: Dinleyelim bakalım.
1: Eyvallah.
0: Evet.

0: Evet. Yani gülün feryadı, yani bülbülün feryadı demek ki boşuna. Çatlasa bülbül diyor. Allah, evet, öyle.
1: Ruhu şad olsun.
0: Evet, şad olsun.
1: Seneler evvel
0: Amin.
1: bir programımıza davet etmiştiniz beni. Orada Safiye Hanım'la ilgili konuşmuştuk.
0: Evet.
1: Derdimi saya saya onu okumuştuk.
0: Evet,
1: Ondan notayı
0: derdimi saya
1: aldığımız.
0: saya.
1: Orada da demiştim, burada da söyleyeyim. Yaşasaydı da diyorum, kapısında yatsaydık yani.
0: Ya ya ya.
1: Ya.
0: Tabii.
1: Ya.
0: Ama işte bunlar kendi o döneminde birçok insanları devri felek etmişler. Yani yüzü görülmese bile o zaman bu kadar böyle magazin sayfaları bu kadar böyle şaşalı değil. Sadece bir radyodan veya bir plaktan, bir taş plaktan dinledikleri bu sese insanların birçoğu meftun olmuş. Devri felek olmuşlar. Yani Safiye Ayla'yı dinlediği zaman adam kendinden geçiyor. Ruhunu uçuruyor adam mesela.
1: Geçmiyorsa bir eksiklik vardır
0: Evet
1: zaten
0: yani
1: hocam.
0: öyle. Bir de o zaman ricali devlette de çok fazla büyük bir itibar,
1: Tabii,
0: çok büyük bir takdir duygusuyla hareket edilmiş. Malum biliyorsunuz Seyyid Şerif Muhittin Targan'la son dönem evliliği filan. Sonra tabii böyle bir çekilme dönemi filan var ama cevher her yerde cevherdir. Nereye giderse gitsin.
1: Ya
0: Yani bırakmış olduğu mirasa selam olsun diyelim. Ne diyelim
1: öyle
0: kardeşim?
1: olsun. Eyvallah.
0: Selam olsun bu insanlara. Bu eserde bak sazlar bile suskun dinliyorlar biliyor musun? O
1: Tamam
0: okuyor.
1: ya.
0: Belli belirsiz aşağıda eşlikler
1: Dinlemekten çalamamışlar yani.
0: yapıyor. Yani bu kadar saklanmış sazlar yani. Keyifle dinliyorlar ve keyifle çalıyorlar.
1: Ya.
0: Böyle bir şey olabilir mi?
1: İşte böyle.
0: Ah değerli kardeşim. Bu asırlık ezgiler içerisinde kendi kalbi dünyamızda artık ne kadar yer buluruz bilemiyorum ama biz de seninle bu eser bir eser okuyalım, birkaç tane eser okuyalım
1: Canım.
0: seninle ve programımıza nihayet verelim. Çünkü
1: Ya.
0: bu işlerin duygusu çok ağır. Dinlemekle iş bitmiyor yani. Bir de böyle bir ruhsal bir yük veriyor bize bu eserler.
1: Ya.
0: Yani adam akıllı bizi böyle rapt ediyor, zapt ediyor yani. Ne okuyalım biliyor musun? Gel. Yine bu fasıldan, Hüseyin'i faslından geçti sevdalarla ömrüm.
1: Ya.
0: İhtiyar oldum ben.
1: Şükrü Tüner Üstadım.
0: Ya
1: Ya.
0: evet.
1: O da bülbül. Başka bir
0: Evet,
1: bülbül.
0: tabii Şükrü Tunar.
1: Ya.
0: Allah rahmet eylesin. Yani o da devrinin çok önemli, mümtaz. Klarnet deyince akla kim gelir zaten
1: Ya efendim.
0: yani. Başka bir insanı ifade etmek mümkün mü? Bugün eğer varlarsa bence oturup kalksınlar Şükrü Tunar'a dua etsinler.
1: Yapıyor, dua da ediyorlar zaten.
0: Evet, öyle
1: Ediyorlar.
0: yapsınlar.
1: Eyvallah.
0: Yine böyle bir folkloru çok güzel bir türkü.
1: Peşine
0: Evet,
1: olur efendim.
0: bağlayalım. Bak şu güzel köylüye, işte bu kızdır Pelin.
1: Ya.
0: Toprak ile oynamış belli güzel eller.
1: Tamam efendim okuyalım.
0: Toprakla oynayınca demek ki elleri güzelleşiyor insanların.
1: Ya.
0: Belli güzel eller diyor. Toprak ile oynamış belli güzel eller.

Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

0: Bugün çok sevilen bir ismi ağırlıyoruz. Sevgili Elif Buse Doğan bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Açsam gitsem bu şehirden
0: bir gün ansızca. Dinleyicilerinden gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan
0: gerçekten dinginme duru bir sesin var.

Çok teşekkür ederim. Alkışlayan elleriniz, yüreğiniz, gönlünüz dert görmesin. Çok teşekkürler efendim. Kıymetli izleyenlerimiz, Erzurum'dan, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz ve TRT Müzik ekranlarından da izlemekte olduğunuz Bir Doğudan Sesler programımıza daha ekranlara başındaki siz kıymetli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz değerli konuklarımız efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine birbirinden güzel türküler var. O güzel türkülere efendim ses olacak iki genç, iki kıymetli arkadaşım, kardeşim var. Her ikisi de Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı. Birbirinden güzel türküler dinleyeceğiz. Hemen vaktimizi efektif kullanabilmek adına alkışlarınız ilk konuğumuz için olsun efendim. TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Özlem Üngör Karayiçin efendim.

0: Alkışlarınız. Çok teşekkür ediyorum efendim.
1: Özlem İngör Karayiçin efendim. Çancaz, hoş geldin.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Sefa geldin.
0: Sefalar getirdim. Gel, ne kadar güzel bir stüdyo, ne kadar güzel bir izleyici. Selam olsun. Erzurum'la biliyorsun Rize. Bayağı kız alıp vermiştir. Kültürel olarak, ahlaki olarak da çok birbiriyle uyuşur. Ben buraya gelince çok böyle farklı bir yere geliyormuşum gibi gelmedim.
1: Hoş gelmişsin.
0: Teşekkür ederim
1: canım benim. Çok teşekkür ederiz. Alkışlarla efendim. Özlem kardeşim, yanına var. Evet. İkinci konumuz, yine dedim ya, Ankara Radyosu'nun kıymetli güzel sesi. Yine Karadeniz Türkülerinin o güzel sesi. Bir yakışıklı gelecek efendim. Alkışlarınız kuvvetli olsun. Alkışlarınız Ünal Sofuoğlu için olsun efendim.

0: Alkışlar Ünal Sofuoğlu için efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Paşam hoş geldin.
1: Sağ olun. Hoş bulduk.
0: Ünal ilk defa mı geliyorsun Erzurum'a? İlk mi?
1: Yok, ilk değil.
0: Yani bu stüdyoda daha önce...
1: Bu stüdyoya ilk defa, evet.
0: Ha, bizim programımızla ilk defa Aşık Yaşar Reyhan'da bulunuyorsun.
1: Evet abi.
0: Hoş
1: evet.
0: gelmişsin.
1: Hoş bulduk.
0: Sefa gelmişsin. Hoşumuza gelmişsin. Paşam iyi ki gelmişsin.
1: İyi ki gelmişim. Valla. Şu an her şey daha farklı, her şey daha güzel. Efendim sizler de hoş geldiniz. Stüdyodaki bütün misafirlerimiz ve ekranları başında bizleri seyreden TRT Müzik izleyicileri de hoş geldiniz.
0: Selam olsun, hürmetler olsun. Yerini alalım sizi.
1: Teşekkür ederim.
0: Canlar, bu Karadeniz türkülerinin yani şey denizi gibi böyle nasıl diyeyim? Hani böyle hırçın derler ya Karadeniz için dalgaları. Ama melodileri de aynı şekilde ritmik olmasına rağmen bir de böyle içerisinde bir sitem var, böyle bir ayrılık var, böyle hüzün de var. Değil mi? Yanılıyor muyum?
2: Kesinlikle. Çok doğru söylüyorsun.
0: Yani çok... her ikinizin okuduğu eserlere de baktım. Mesela başta okuduğun şey bir ağıt gibiydi. Onu peşine bağladığın şey keza senin okuduğun eser. Eser özür dilerim şey diyorum.
2: Biz Hemşin'le başladık. Hemşin, Rize, Hemşin, Çamlı Hemşin yöresinin iki güzel türküsüyle başladık. Evet, Karadeniz bölgesinin türküleri içinde hüznü de, sevinci de çok güzel anlatır. Mizahi olarak da özellikle hareketli türkülerde, horonlarda çok güzel dile getirir. Derin bir aslında hüznü de vardır hepsinin içinde. Bir kadere razı oluş da vardır bölgemizin. Yörelerimizin hepsinde zaten bu dokular hissedilir. Karadeniz yöresi de kendi yeşilliği, o dik bayırları, bütün hepsi müziğine yansımıştır.
0: Özlem, nereliydin sen?
2: Ben Rize Pazarlı'yım.
0: Rize Pazarlı. Ünal, evet. Sen?
1: Ben Artvin Arhavili'yim.
0: Arhavili'sin.
1: Doğma büyüme.
0: Çok güzel.
1: Ama aslen Ardeşenliyim. Rize Ardeşen.
0: Oo, güzel. Evet. Güzel, güzel, güzel. Çok güzel. Hoş gelmişsiniz tekrar.
1: Hoş
2: çok
1: bulduk.
2: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Ben bir şey daha ilave etmek isterim.
0: İstediğin kadar buyur.
1: Özlem'in de söylediği gibi elbette. Hüzün, sevinç hepsi bir arada ama türküleri dinlediğimizde bu kadar etkileyici olmasının asıl sebeplerinden biri de yaşam.

0: yaşanmış hikayeler olması
1: Tabii.
0: yani. Birçoğu, yani bu söylediğimiz türküler aslında hepsi bir hikaye. Hepsi gerçek
1: Tabii.
0: hikayeler. Bunlar.
1: Yaşanmışlıklar var
0: Tabii ki
1: arkasında.
0: elbette. Yani etkileyici olmasının sebebi de nitekim bundan ötürüdür diye düşünüyorum.
1: Çok güzel. Çok güzel. Efendim, programın ilerleyen vakitlerinde horon da var. Horon da oynayacaklar. Onu da müjdeleyelim. Değil mi?
0: Tabii.
1: Yanılmıyoruz. Sırada ne var? Ne okuyoruz?
2: Sırada ne var?
1: Şöyle
2: Sırada
1: geçeyim.
2: sanırım ben varım. Tuğçe
1: Özlem var
2: abicim. Evet, ben varım.
1: da. Yare
2: Yâre
1: selam
2: selam
1: söyle diyor.
2: söyleyin. Evet, yâre selam söyleyelim. Hacı Kahveci'nin çok güzel bir eseri. Ayrılığı çok güzel dile getirmiş. Ayrılık, evet, çok zor, ölümle eşdeğer tutulur ya hani ölüm acısıyla. Öyle güzel dile getirmiş ki, bakalım Trabzon'dan nasıl?
1: Karadeniz'de çok özür dilerim, sözünü kesiyorum. Kadın veya erkek yakıcı hangisi daha ağırlıkta?
2: Sanırım erkek yakıcılar daha fazla, evet.
1: Vallahi.
2: Evet, ama ben ilerleyen dakikalarda çok bayan bir ozanın, İknur Yakupoğlu'nun bir eserini okuyacağım. O da çok özel bir bestecidir. Karadeniz müziğine çok güzel eserler kazandırmıştır. Şimdi bir erkek bestecinin
1: Tamam ama kadın eldeymiş
2: eseriyle.
1: eserler
2: Evet.
1: de belli eder kendini zaten. Başka bir
2: Evet.
1: zarafet vardır.
2: Evet.
1: Yakarışın da başka bir şekli, başka bir türü vardır.
2: Evet.
1: Efendim alkışlarınız Özlem Üngör Karayiğit'in olsun. Buyurun.

0: Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Var olun.
1: Özlem, çok teşekkürler. Efendim, bugün bu iki değerli sanatçı kardeşime eşlik etmek üzere bir de orkestramızın konuğu var. Sevgili Dursun kardeşimiz Balparmak. Hoş
0: Dursun
1: geldin.
0: Dursun Akyüz, evet.
1: İnanılmaz keyifle çalıyor. Böyle aşkla, rahmetli Yılmaz İpek hocamız derdi, aşkla çalıyor. İyi ki varsın babam. Şenlenelim, buyurun.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık.
2: Ağzına sağlık.
3: Sağ olun canım.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Böyle bir babanın, böyle bir evladı Mükerrem Kemertaş'ın, TRT'mizin mihenk taşı. Bir babanın izinden de bu kadar güzel gidilir.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Her babaya nasip olmaz böyle bir evlat. Eyvallah. Hakikaten.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İyi ki varsın. İyi ki varsın.
0: Cümlesine rahmet olsun. Cümlenmişlerimize. Sevgili Özlem'in okuyacağı birbirine bağlı aslında bir blok var. Güzel
1: evet.
0: İki eser var.
1: Biraz Karadeniz'in tabii hareketli eserlerini söyledik. Bizim ağıtlarımız da var. Çok güzel bir Trabzon ağıdımız var. Koryanalı Hüseyin Köse'den derlenmiş kaynak kişi olarak Trabzon yöresine ait. Bu ağıdın peşine az önce bahsettiğim Karadeniz türküleri, besteleri öyle 5-8'lik, 7-8'lik ritimlere, kafiyeli sözler uydurularak yapılmış bir şey değil. Karadeniz'in bölgesinin derin ruhunu, yazgısını sözlerinde hissettirmek çok zordur beste yaparken. Bunu başaranlardan biri de İknur Yakupoğlu'dur. Selam olsun kendisine. Onun güzel bir eserini okuyacağım. Sol tarafımız, sızdağlar gibiyim, sardı beni dumanlar peşine. Dursun Akyüz'ün eşiyle efendim.
0: Bal parmak, Dursun kardeşim. Haydi canım.

0: Sözler nasıl ama Tuncay abi?
1: Dedim ya işte hani kadın eli, hanım eli dediği zaman iş başka oluyor.
0: Ne güzel söyledin.
1: Anlatım başka, ifade başka, derinliği başka, daha naif, daha böyle dolaşmadan direkt ciğere.
0: Direkt ciğere.
1: Tabii tabii.
0: Düz olarak değil
1: aynen,
0: direkt.
1: Aynen. Canlar, yani sizin de şöyle bir misyonunuz var. Efendim, ben Karadeniz türkülerini babam ticaretle uğraşırdım. Merhume ilk önce ki kendisinin babam yanında çok sık gidip gelirdi. Rahmet olsun. Cemile Cevher'den dinleyerek Karadeniz türkülerine aşinayımdır. Sonrasında Kamil abi, Kamil Sönmez hayat dolu birisiydi. Hepiniz bilirsiniz efendim Kamil Sönmez'i. Rahmet olsun cümlesine
0: rahmet
1: anlatmaya.
0: Olsun.
1: Ne hacet.
0: Süreyya Erkan Davulcu oldu sonrasında.
1: Ah Süreyya abla keza. Ondan sonra İbrahim abi bilirim İbrahim Can. Sevgilerimiz, saygılarımız, hürmetlerimiz olsun.
0: Selamlarımız selam. Olsun. Evet.
1: İnanılmaz enerjiktir. Yani gerçek bir Karadenizli.
0: Bir tanedir o, evet.
1: Tabii. Efendime söyleyeyim. Bu eserleri başka bir enerjiyle okur, başka bir aşkla okur efendim. Karadeniz türkülerini hakikaten İbrahim Can'dan dinlediğiniz zaman başka evet. bir şey yaşıyor. Dolayısıyla sizler de yani o misyonun, o geleneğin işte temsilcilerisiniz. O bayrağı, efendime söyleyeyim, taşıyıcılarısınız bayrağın. İşiniz de kolay değil. Yani koca büyük bir Kuzey Anadolu, efendime söyleyeyim, evet. Karadeniz boyunca, hat boyunca. Çünkü İbrahim abi şey derdi. Bir düzlük geçtiğiniz zaman bizim Karadeniz'de oyun değişiyor. Aynı sözün melodisi değişiyor.
0: Şive değişiyor.
1: Şive evet. değişiyor. Dolayısıyla inanılmaz zengin farklılıklar var. Tabii. Yani muazzam bir malzeme var. Tırnak içerisinde söylüyorum. Yükünüz de ağır.
0: Sesiniz de horon okurken de böyle rapçiyle aynı görevi yapıyoruz biz. Zor onlarda özellikle. Birazdan örneğini göreceksiniz.
1: Kimi mesela Karadeniz Türklerini evet. ben okuyamıyorum. Tekerleme gibi geliyor bana. Yok okuyor. Gerçekten benim dilim dönmüyor. O da tabii yöreye has başka bir şey.
2: Şimdi hem söyleyip hem oynayacağız bir de o var. Aynı anda yapabilecek miyiz ikisini?
0: Şimdi herhalde Ünal...
1: Şimdi ha bu yalan dünya, ha bu yalan dünya.
2: Bu arada çok özür dileyerek bir isim daha söylemem
1: tabii,
2: lazım.
1: Tabii lütfen.
2: Sevgili büyüğümüz... Bülent Aslan.
1: Bildiğin kadarıyla buradan evet. başlama evet, Bülent evet. abi de. O da nevi şahsına münhasır. Tabii. Evet. Enteresan.
0: O da Rize Hemşin yöresi ağırlıklı okur.
1: Evet. Ama halis muhlis bir Karadeniz. Evet. Dinlediğiniz zaman konuşurken.
0: Valla emekli olana kadar böyle saatinde o kadar disiplinlidir ki kendisi evet. bizde. Evet. İyi ki de öyle evet. ustalarımız oldu önümüzde. Tabii, biz tabii, de tabii. onlarla çalışma imkanı bulduk. Saydığınız isimlerin haricinde işte Bülent Aslan'ı da hatırladığın için Ünal tabii hakikaten. Yani evet bir okul TRT. Bizler 2015 yılında TRT ailesine katıldık. Ben konservatuar mezunuyum. Ünal da keza öyle. Ama asıl o TRT kapılarından girince başladı tabii. her şey. Ustalarımızı dinledikçe aslında evet. her şeyin böyle notu okumak, matematiksel
1: tabii.
0: böyle
1: türkü okumak,
0: türkü okumanın.
1: Sadece melodiyi seslendirmek gibi bir şey değil ki.
0: Evet.
1: Bak ne güzel anlatıyorsun. Gördüm. Mesela bir esere dair enforme ediyorsun. Arka planını bilince okuyacağın eserin ifaden de ona göre şekilleniyor. Ona evet. göre bir anlatım çıkıyor ortaya.
2: Evet.
1: Yani
2: sen de bizim ustamızsın burada.
1: Estağfurullah.
2: Biz kardeşim. De bir sınav veriyoruz
0: evet,
2: yani.
0: Biz de bir sınav veriyoruz.
1: Estağfurullah. Az evvel dedik ki hani kulaklarını çınlattık. Erdal Erzincan hep şey derdi bazen konuştuğumuza. Kardeş diyor. Öğrenci

0: Geldik öğrenci gideceğiz.
1: Ne güzel
0: Bu iş böyle.
1: söyledin. Güzel
0: Öğrenci
1: söyledin.
0: geldik, öğrenci gidiyoruz. Ömür mü yeter? Koca bir Anadolu. O çok kelam ettim. Çok özür dilerim. İzleyenlerimizden de sizlerden de. Çok güzel. Ha bu yalan dünyadan. Senden
2: Alamadım
0: dinliyoruz.
2: Mahumi.
1: Alamadık ahımızı.
0: Çok dertli oldu bu.
1: Çok dertli oldu.
0: Alkışlarınızı nasıl sofu alıcılar.
2: Teşekkür ederim.
0: Haydi bakalım.

0: Teşekkürler. Var olasın kardeş.
1: Çok teşekkür ederim. Bunun
0: kaynak güzeldi. Kişisi kimdi?
1: İhsan Eyüboğlu.
0: Çok güzel.
1: Güzel bir türküsü. Trabzon Maçka'dan. Buradan selam olsun ona da.
0: Selamlar olsun. Hürmetler olsun efendim. Gönlü yüreği dert görmesin ne diyelim.
1: Evet. Bu repertuardaki güncel türkülerden bir tanesi ve severek söylediğimiz türkülerden de biri.
0: Repertuara yeni girmiş bir eser, evet, o zaman. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Dedim ya sizin işte böyle bir misyonunuz var. Yani işin evliyatı dışında işte repertuara girmiş böyle güzel eserler de var. Onlara ses olmakla da yükümlüsünüz. Evet. Avazınız sesiniz daim olsun.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ne güzel canlar. Siz yine ben nefeslendireyim. Şimdi ben bir eser okumaya çalışayım. Efendime söyleyeyim. Bir zamanlar

0: Yakın bir zaman, çok da uzak değil de öyle hasbelkader bir şeyler kaleme alıp ben müziklendirmiştim. Leyli diye aslında, bir tarafıyla Leyla Gece. Heh.
1: Aa, çok mutlu oldum.
0: Aynen. Leyli Leyli diye bir eserimiz var. Onu da ben okumaya çalışayım efendim. Buyurun canlar.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Ağzına yüreğine sağlık. Güzel abim.
2: Gönlüne sağlık.
1: Anneannem derdi ki, rahmetli anneannem, benim sesim çok türkü söyletirdi bana öyle Rize'de köylerde balkonlarda. Derdi ki senin Rabbim senin sesini öpmüş de göndermiş derdi. Aynı
0: güzel.
1: Şeyi ben sana söylüyorum Tuncay abicim. Rabbim senin sesini öpmüş de göndermiş.
0: Estağfurullah cancağızım. Estağfurullah. Kurban olurum.
1: Vallahi.
0: Ay kurban olurum. Çok. Ne diyebilirim böyle. Habura'dan görünür müydü? O
1: Habura'dan
0: muydu?
1: Görünür. Kum yatak değil Tonya. Sevdum da alamadım. Ey gidi yalan dünya.
0: Alkışlarınız efendim Özlem'in Görkara ve Nasıl Sofu olduğu için.
1: Dursun Akyüz'ü. Asıl şimdi burada göreceksiniz. Bir kemençecinin ustalığı horonda. Horonda belli olur.
0: Dursun.
1: Arada şimdi dolaşacak
0: teknik
1: o.
0: Teknik olarak imkanın var mı? Ayağa kalkabilme şansın var mı? Kablon yetecek mi? Sen
1: gel,
0: de kalk babacığım.
1: Gel Dursun yanıma
0: Reci
1: geç.
0: Reci bize ne diyor şu anda bilemiyorum ama. Tamam kalk oradan.
1: Oldu tamam kulaklık
0: hadi.
1: Sıkıntı.
0: Sen kalkmıyor mu?
1: O biraz arada gelsin.
0: Tamam
1: arada
0: hadi gelsin. Öyle olsun. Hadi buyurun.

0: teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun.
1: Vallahi kocaman bravo. Siz oynadınız, ben yoruldum. Eser de ayrı. Tekerleme gibi. Hakikaten rap.
0: Zordur biraz, evet. Evet.
1: Canlar doğru. Çok teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza
1: sağlık. Gönlünüze sağlık. Ömrünüze bereket olsun.
2: Allah
1: bunu saymayız. Bir daha bekleriz.
2: İnşallah.
1: Stüdyomuz şenlendi.
0: Şeref duyarız. Gerçekten.
1: Şeref bize aittir efendim.
2: Burada güzeldi, olmak çok efendim? Güzeldi. Keyifliydi. Vallahi gerçekten.
1: Umarız ekran

Ekranları başındaki izleyenlerimiz için de keyifli bir Karadeniz akşamı olmuştur. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dostlar, sizlere Erzurum'dan, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan Doğudan Sesler programı ile seslendik. Yayında, yapımda emeği geçen kalabalık bir kadro var. Herkese çok teşekkürler ediyoruz. Herkes adına sizlere çok teşekkürler ediyoruz. Keza stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımıza. Bir sonraki programımızda buluşuncaya dek türkülerle kalın, sevgiyle kalın. Türküler yarınınız, türküler yareniniz olsun diyoruz efendim. Hasan gelsin o zaman. Dikkat eyleyelim.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Kolay mı?
2: Nasıl kolay?
0: Aa!
1: Sabah hayatında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
0: Gel buraya, gel.
3: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Daha ne var?
4: 3-9 Ekim arasında BİM'de efsane baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. İnce siyah zeytin 279 lira yerine 249 lira.

0: Efendim çok çok teşekkürler ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Yine bir Aslı olan şarkılarda orkestram ve ben sizlerle birlikteyiz. Hicaz bir eserle açtık. Ey çerhi sitemgâr. Allah'ım günümüz Türkçesinde ey zalim felek. Ağlayan gönlüme dokunma. Ayrılık acısından ettiğim feryada dokunma diyor. Gerçekten çok özel bir eserdi. Çok teşekkürler ediyorum ama çok heyecanlandım biliyor musunuz? Bu eseri ilk okuduğumda 18 yaşındaydım. Bakın ilk öğrendiğim eserlerden bir tanesiydi. Ve bugün okumak nasip oldu ikinci kez. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ama çok heyecan verdi bana. Sevgili şefimle Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde bunu birlikte geçmiştik. Hatırlar mısınız şefim?
1: Bu şarkılara heyecan duymazsak zaten
0: değil
1: bir
0: mi?
1: Problem vardır.
0: Değil mi? Çok haklısınız. Peki. Şimdi çok değerli bir konuğum var. Kendisi Bingöllü. Böyle karayağız bir delikanlı düşünün. Aynı zamanda çok güzel, mutlu bir yuvası var. Üç çocuğu var. Hatta üç kız babası. Muazzam bir şarkılar söylüyor. Acayip bir sesi var. Ama bir de üstüne arabesk ve fantezi müziğin, halk müziğinin en yakışıklısı benim kardeşim. Yüksek alkışlarınızla efendim. Erkam Aydar.

0: Yara. Ya çok güzel iyi ablam. Yaptım lan, ne güzel. Tabii sahne sanatçısı olunca hemen böyle sözler değişiyor, olay değişiyor.
1: Muhakkak ki bulunduğumuz platform, stüdyo Türkiye'nin en köklü ailesi. Burada kelimelerime çok daha dikkat ediyorum.
0: Bravo.
1: Ama tabii sahnede,
0: ben her zaman öyleyim.
1: Sahnede okuduğumuz şarkılarda bazen böyle değişiklikler yapıyoruz.
0: Gerekiyor, bak güzel oldu işte. Nasılsın, nerelerdesin, ne yapıyorsun, anlat bakalım biraz.
1: Güzel ablacığım, çok iyiyim. Demin de bahsettiğin gibi 3 tane kızımla.
0: Maşallah, şu yaşları beraber. Kaç oldu Erkan?
1: Beni şu an izliyorlar. Aliye Mina, Ecelina, Karaca Sina. Hepsinin iki ismi var.
0: Ay ne güzel, biliyor musun benim de senin iki ismin var mı?
1: Bizim Abdullah Erkam Aydar.
0: Erkam, evet. Değişik.

0: bak. Kim koymuş ismini?
1: Babam. O da şu an izliyor ellerini. İki elinden ay, öpüyorum canım. Annemle.
0: Biz de. Ben de öperim anneciğin de babacığın
1: Peygamber Efendimizin yani ilk Müslüman olan kişinin ismi Darul Erkam. Hani Peygamber güzel. Efendimiz işte Hira mağarasından ayetleri Erkam'ın evine getirip oradan İslamiyet yayılıyor.
0: Ne kadar güzel bir evet. isim. Ailen de tabii ki İslamiyet'i çok derinden hisseden bir aile ben biliyorum.
1: Babam evet.
0: O sebeple de gayet güzel bir isim seçmiş. Sen de evlatlarına nefis isimler seçmişsin. Allah ömürlerini
1: amin,
0: uzun etsin.
1: Amin, amin,
0: yuvanda
1: ablacığım.
0: Huzur diliyorum sana amin, canım benim.
1: Amin ablacığım amin inşallah.
0: Şimdi terledim biraz sana dur bir peçete vereyim. Seni bir dinlendireyim bu arada ben bir şarkı söyleyeyim.
1: Peki ben de dinliyorum.
0: Tamam mı sen böyle bir tempolu girdin.
1: Evet.
0: Bakalım sırada çok güzel bir eser var. Sözleri Celal Erten'e ait, bestesi Kadri Şençalar'ın. Ah edip inlerim gurbet elinden. Buyurun.

0: Ağzına sağlık ablacığım.
1: Ay, değil mi? Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı, içinde salınan
0: yar olmadıkça.
1: Gerçekten öyle. Çok güzel bir eser. Beni böyle alıyor, bir yerlere götürüyor. Gerçekten neyleyim yani? Ana yok, baba yok. Kolay değil yani, anladın mı? Beni çok hüzünlendiriyor. Böyle şu sıra o kadar çok değerlerimizi kaybettik ki. Bunlardan bir tanesi. Biz geçtiğimiz hafta Yeşilçam şarkıları yapmıştık.
0: Evet.
1: Sevgili arkadaşım Eda Karaytu ile birlikte. Ve Türkan Şoray'la Kadir İnan'ın birlikte oynadıkları filmlerin müziklerini seslendirmiştik. Evet. Bazıları da onlardandı. Ay Selvi Boylum Al Yazmalımı şöyle bir hatırlayalım. Ve çok büyük oyuncu, çok büyük bir karakter gerçekten. Türk sinemasına adını altın harflerle
0: kesinlikle
1: yazmış.
0: Kesinlikle 7'den 70'e herkesin hayranı
1: ve
0: 7'den oldu.
1: 70'e gerçekten herkesin hayranı
0: bir
1: oldu.
0: Bir de abla şöyle hayatı boyunca onurlu yaşayıp onurlu ölmek her babayiğidin de harcı değil. Kadir İnanır onurlu yaşadı,
1: gerçekten
0: dik yaşadı, dik öldü, onurlu öldü. Allah gani gani rahmet eylesin.
1: Amin. Hadi bu biraz daha devam edin.

0: ben de kıyamam. Gözler dolu dolu oldu.
1: Olmaz mı? Sanatçılar alkışla yaşar ve alkışla uğurlanır diye düşünüyorum. Yüzlerce binlerce seveni akın ediyor şu anda kabri başına. Biz de ruhu şad olsun. Tüm kaybettiklerimizin ruhu şad olsun. Onlar gibi oyuncular gerçekten yetişmez. 1949'da doğmuş ve 2026'da veda etti. Ama güzel şeyler bıraktı, izler bıraktı.
0: Çok izlemediğin filmi yok.
1: Değil mi? Ve bir şey söyleyeceğim sana. Sana şimdi baktığımda oyunculuk da yapıyor sevgili arkadaşım, kardeşim, evet. Erkam Aydar. Şöyle bir baktığınızda böyle yok mu o kara yağız bir, hani Kadir İnanır'ın o gençlik halleri? Ben mi yanılıyorum? Hani benim kardeşim diye
0: beni
1: bana mı öyle geliyor?
0: Sen yok de vallahi. Çok teşekkür
1: maşallah
0: ediyorum. Yani bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum
1: Rabbime.
0: Ama keşke yani gençliğini oynama şansı yakalayabilsem.
1: Sen olabilirsin.
0: Vallahi.
1: Biraz oyunculuktan bahsedeceğiz ama senin aklına bir eser geldi. Onu okuyacaksın
0: şimdi. Bu konunun
1: şimdi.
0: Üzerine bir tane çok okuyayım güzel. Ablacığım. Şu,
1: bakayım sırada ne
0: diyor
1: var?
0: Diyor ki bence şunu okuyalım ablacığım.
1: Yıllar utansın.
0: Yaşanmadan
1: diyelim.
0: Geçen
1: yıllar utansın. Erkam Aydar.
0: Kabulünü umut ediyorum efendim.
1: Tabii.

0: harika. Bayıldım, bayıldım. Nasıl? Harika değil mi? Şefim.
1: Ablacığım.
0: İlk defa değil mi böyle Erkan'la siz de?
2: Evet, ilk defa karşılaştık.
0: Birlikte şarkı söylüyorsunuz.
2: Muhteşem.
1: Teşekkür ediyorum şefim.
0: Şimdi gerçekten çok güzel bir eser. Bunu albümde okudun mu sen, Yıllar Utansın?
1: Nasip olmadı.
0: Bence kesinlikle bunun bir artık albüm yapamıyoruz ya. Hani tekli bir şey çıkabilir. Çok
1: evet,
0: da güzel olabilir.
1: Ben bu şarkıya Gülhane Parkı'nda aşık olmuştum. Küçücüktüm. Evet. Beyaz takım elbiseli.
0: Şöyle dön görsünler.
1: Beyaz takım elbiseli bir duayen çıktı ve binlerce insan Müslüm baba Müslüm. Şarkıyı da okuyamadı rahmetli. İnsanların sevgisi elinden. Bendeki yeri çok ayrıdır. Her sahnemde mutlaka yer veriyorum.
0: Bravo.
1: Değer verip çağırdığınız için çok teşekkür ediyorum ablacığım.
0: Ne demek ablacığım.
1: Sizin huzurunuzda böyle bir platformda şarkı okumak şereftir benim için.
0: Gerçekten şu anda seni ilk defa belki bizim platformumuzda TRT Müzik ekranlarında gören izleyicilerimiz ya neden daha önce yoktu diyorlar.
1: Efendim ben Erkam Aydar. Efendim
0: evet,
1: ben Erkam Aydar.
0: Kendini.
1: Lütfen internete, Instagram'ınıza yazabilirsiniz. beni evet. Tanıyabilirsiniz. Evet. Bingöllüyüm. 3 tane çok teşekkür ederim.
0: Gerçekten güzel bir sesin var. Peki biz seni daha

0: fazla neden göremiyoruz? Bu kadar güzel sese, fiziğe, sanata olan bu tutkuna, efendiliğine rağmen neden daha fazla tanımıyoruz seni? Ablacığım, birilerine küs müsün? Böyle sıkıntılar mı yaşadın? Engellendiğini düşündün
1: ya
0: mü?
1: Ya şöyle abla, bir kere bu piyasa... yani müsaadenle birkaç kelime söyleyeyim
0: lütfen,
1: madem
0: tabii
1: böyle güzel
0: ki
1: bir soru
0: sordum.
1: geldi.
0: Evet.
1: Bu piyasa...

0: Sosyal medya çok fazla hayatımızda olduğu için biz devamlı sahnedeyiz. İşte Türkiye'de ve yurt dışında şarkılar söylüyorum.
1: Evet, sahnede gerçekten oldukça yoğun çalışmalarım var, biliyoruz. Ama işte biraz daha böyle
0: Ara verip diziye
1: senin
0: tekrardan dönmeyi düşünüyorum ablacığım.
1: valla bence hiçbirisine ara verme. Sen böyle hem dizi hem şarkı söylemeye devam et. Hatta bugün bol bol şarkı söyleyelim. Senin sesini daha çok dinleyelim istiyorum
0: Şeref
1: ben.
0: duyarım güzel
1: Şimdi
0: ablacığım.
1: şefim bir tane ben okuyayım. Peki, sizden dinleyelim dediler. Hadi o zaman.
0: Zevkle.
1: Buyurun efendim, buyurun.

0: bence hemen devam et Perşembe gününde çeşme başında diye. Vallahi devam edin. Allah Allah. Ben okumayacağım. Oku bir tane. Hemen Perşembe gününde çeşme başındaya bağlayalım. Hadi.
1: Son hareketi yapayım mı peşine?
0: Yapacağız. Hadi. Perşembe gününde çeşme başında buyurun.

0: Çok güzel oldu. Spontane. Çok güzel oldu. Bayıldım. Ben de bak bugün sarışın oldum. Vallahi bugün saçıma peruk taktık.
1: Zarafet akıyor ablacığım.
0: Vallahi bu peruk biliyor musun? Benim biliyorsun saçlarım siyah. Anlamayın koyu kestane. Doğal olmuş değil mi? Sevgili Savaş Avşar yaptı. Saçlarımı sağ olsun. Modacım da sevgili Burcu Aslan. Vallahi bu kıyafetimi hazırladı. El emeği, göz nuru. Çok büyük bir tasarım bence. Ellerine kollarına sağlık olsun. Makyüzüme de Seher Güneş'e çok teşekkür ediyorum. Sevgili Tarkan. Canım şefim. Kocaman alkışlar lütfen. İzleyicilerimiz de var.
1: Şefim çok teşekkür ediyoruz. Harika valla.
0: Ve güzel orkestrasına çok çok teşekkürler ediyoruz. Ya Yıldız Tilbe'den okuyalım mı? Bir emi diyelim mi? Hadi bakalım.
1: Ablacığım.
0: Birlikte.
1: Ben de keyifle
0: birlikte valla birlikte. Buyurun efendim. Yıldız Tilbe'yi de davet edelim. Gelsin, seviyoruz onu.

0: Vallahi bravo.
1: Vallahi bir şey söyleyeyim mi?
0: Ağzına sağlık. Çok teşekkürler.
1: Orkestramı çok seviyorum. Vokalistlerimi çok seviyorum. O kadar güzel sesleri var ki ve böyle özel güzel şarkılarda ben onların da sesini izleyicilerimizin yakından duymasını istiyorum. Erkam'cığım, böyle senin gibi çok özel sesleri ağırlamaya çalışıyorum. Gerçekten herkes şu kısacık dünyada, eğer ki buradaki herkes sanat yaparak mutlu olmak istiyor ve ben de bu platformda hep birlikte mutlu olmak adına şarkılarımızı paylaşmak istiyorum. İnşallah hoşunuza gitmiştir ve ben alkışlamak istiyorum orkestramı, seni,
0: ediyoruz.
1: Değerli vokalist arkadaşlarımı, sevgili Burhan'ı ve değerli kardeşimizi. Ben...

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Kolay mı?
2: Nasıl kolay?
0: Aa!
1: Sabah hayatında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
0: Gel buraya, gel.
3: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru yetiştim. Var. Daha ne var? Vada.

0: Merhaba sevgili TRT Müzik izleyicileri. Bizler tekrar huzurunuzdayız. Aşk ve ötesi diyoruz. Aşktan ötesini arıyoruz hep birlikte.
1: Ne güzel bir girizgah oldu.
0: E kısmet. Bugün böyle çıktı.
1: Çok da güzel bir şarkıyla açtık programı. Bugün dedik. Sözleri Arşen Bardakçı'ya, müziği de Kazım Birliğe ait olan. Enfes bir düzenlemeydi bu arada.
0: Ya estağfurullah. Aslında benimki biraz transkript düzenleme gibi. Çünkü sevgili Cihan Sezer bunu vakti zamanında Kubat'ın albümünde zaten efsane düzenlemesini yapmıştık. En sevdiğim aranjörlerden de biridir. Çok özeldir. Cihan Sezer'e de buradan bir selam yollayalım. Biz kendimize göre biraz ucundan kıyısından bir şeyler yapmış olabiliriz ama sadık kalmaya çalıştım orijinaline bu eserde özellikle.
1: Çok da güzel bir giriş oldu. Umuyoruz sizlere de geçmiştir şarkının ruhu. Neyle devam edeceğiz?
2: Diyarbakır yöresine ait güzel bir...
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Oraya gidiyoruz direkt.
2: Evet. direkt oradayız.
1: Işınlanıyoruz.
2: Bir esmerin biçim biçim diyeceğiz.
0: Yalnız evde geçen gün esmerin biçim biçim arasında bir şeyler de yapmıştık böyle bir çeşitleme. Eğlendik, mutlu olduk. Planlama da yok arkadaşlar. Öyle bir şey yapalım mı? Yani sürprizler var ilerleyen bölümlerde. Bakalım ne olacak. Hazır mıyız?
2: Hazırız. Buyurun. Canlar.

0: Kibar yârim esmerim.
1: Alkış.
2: Oo.
1: Çok müthiş. Güzel oldu.
2: Arkadaşlar elinize emeğinize sağlık.
1: Güzel oldu be. Güzel oldu, güzel hissettik.
3: Arada yaptığımız uzun hava da Kazancı Bedih'ten Tükendin Aktif Ömrüm'dü bir kuple.
2: Bu arada İzzet Baba'ya da bir selam yollayalım ya.
3: Tabii ki.
2: Yani arada ben bazen sahnede yapıyorum o espriyi söylerken bu şekilde hakkını helal etsene. Biri derse ki bu çocuk böyle yapıyor, seni taklit ediyor diye. İzzet Baba'ya da selam olsun.
1: Biraz daha ağlatalım.
2: Madem keyiflendim.
3: Hemen düşürelim.
2: Hemen düşürelim.
1: Anında.
2: O zaman elimizdeki baş düşürücü seneye şöyle bir baktığımda şöyle güzel bir Hicaz taksimi.
1: Evet. Yine sözümüzü Hakan Altun'a ait olan Yorgun Yıllarım diyeceğiz efendim.
3: Onunla gireceğiz. Bakalım sonrasında neye varacak.
2: Hadi bakalım. Programın adını sürprizler mi koysaydık?
3: Olabilir.
1: Program böyle oldu.
2: Buyurun.

geç de olsa öğrendim. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım, göz göre göre yandı yıllarım. Gönlümde açan gonca gül olmadan kırıldım, Selim'e serildim.

0: Seviyorsan git konuş.
1: Eh, güzel oldu.
2: İçimiz yandı gerçekten.
1: Ya bir de eserler birbirine bağlantılı. Bir de acayip sevdiğim eserler ikisi de.
0: Değil mi?
1: Vallahi.
0: Kim
1: Elinize,
0: sevmiyor
1: emeğinize
0: ki?
1: sağlık.
0: Yorgun yolları,
1: Ben
0: duyanları.
1: olabildiğince güzel hissetmeye
0: Çok
1: çalıştım.
0: güzel.
1: İnşallah izleyicilerimize de geçmiştir.
0: Yoktu da bir aşk hali var. Gerçekten çıktığı zaman tizleri oraya alıyor maşallah.
2: Allah vergisi diyelim.
1: Yoktu da şimdi var aslında. Vurunca biraz da böyle bir hançeri insanın bağrına...
2: Geçince abi kalbe, kalp söyletiyor tabii ki insana da.
0: Bu arada Hakan abi söyledik, selam verdik de Sezgin Büyük ismini söylemedik. Duyanlarının da sözü
1: Evet.
0: müziği sevgili Sezgin Büyük'e ait. O da büyük bir üstattır.
1: Bu arada yine güzel bir ana geldik. Sözleri yine Şakir Askan, müziği yine Burhan Bayar'a ait olan, çok kıymetli bir eser benim de hayatımda farklı bir yeri olan Sende Kalmış diyeceğiz efendim.
0: Haydi bakalım. Şimdi öyle bir söyledi ki çok iyi çalmamız lazım arkadaşlar. Buyurun.

0: O kadar çok etkilendim ki gerçekten bu şarkıdan.
1: Ay, teşekkür ederim.
0: Yani daha önce de bildiğim ve çok sevdiğim bir şarkıdır.
1: Canım
0: fakat
1: kardeşim, çok teşekkür ederim. Çok sağ
0: olasın. İnanılmaz etkilendim. Muhtemelen sadece ben değil, şu an stüdyodaki herkes, tüm arkadaşlarım inanılmaz etkilenmiştir.
2: Vallahi ben ağlayan gördüm şu anda burada.
0: Evet.
2: Şurada biraz Murat'tan... Murat

0: da tuttu kendini gibi geldi. Neler yaşadı kim bilir. Özlemler var tabii değil mi?
1: Tabii şimdi bir de eser benim için çok başka şeyler anlatan bir eser. Bende özel bir yeri olan bir eser. Anlatmaya çalıştım esasen ama herkesin acısı sevgisi kadar. Hissetmeye çalıştım diyeyim ya. Kısadan hisse olsun. Sende kalmış diyelim.
0: Evet.
1: Bu eser benim kıymetli eşime armağan olsun.
0: Oh hadi bakalım.
1: Gözlerimden öptüğüm evladıma armağan olsun.
0: Ya.
1: Özledik. Biraz da öyle bir durum var.
0: Ya
1: sende kalmış diyeyim.
0: Zaten şarkılar özlemle, aşkla birleştiği zaman daha bir anlamlı oluyor. Birçok şarkıda da kendi hayatımızda, kendi geçmişimizle alakalı böyle izler buluyoruz ya da o anla alakalı izler bulabiliyoruz. Şarkılar bu yüzden güzel. İçimizdeki yarayı açıp, zehri akıtıp tedavi etmemize en çok bu şarkılar yardımcı oluyor. Ve her nedense Şakir Askan'la Burhan Bayar bunu hep yapıyorlar, hep yapmışlar. Yaşasın aşk, yaşasın müzik, yaşasın arabesk. Madem öyle, şimdi arabesk dedik, aşk dedik, bir büyüğümüz daha var. O da ustalardan biridir. Hele erkek solo vokal dediğimiz zaman ilk ismi akla gelenlerden İbrahim Tatlıses'in. Hem icra ettiği hem de bestelediği iki tane eseri birbirine bağlayacağız. İzleyicilerimiz de merakla bekliyorlar acaba nedir nedir diye. Hadi başlayalım.
1: Sürpriz olsun, buyurun. Hadi.

0: Bu iki şarkının bağlantısı birbirinden apayrı dünyalar aslında
1: Bu
0: düşünüldüğünde.
1: arada bu iki şarkıyı biz sevgili dostlar hani konserlerimiz oluyor, canlı sahnelerimiz tabii ki. Bu iki şarkıya girip de reaksiyon almadığımız herhangi bir sahnemiz olmadı.
2: Yok, evet. Göktuğum bir eser isteyeceğim artık. Yani

0: Biz de güzel şarkılar seçiyoruz
1: Kesinlikle.
0: da. Evet. Neden?
1: Kesinlikle.
0: Çünkü kendi kalbimize değmeyen, kendi süzgecimizden geçmeyen hiçbir eseri sizlerle sırf popüler, sırf tutuyor diye paylaşmayı asla istemiyoruz. Biz zaten sanatı seçmiş kişiler, çok fazla böyle para gözeten insanlar olamayız. Aklımız, beynimizin o tarafları fazla çalışmıyor. Dikkat edin, nerede müzisyen var yatırım yapar batar. Olmaz. Müzisyenden olmaz. Müzisyen banka soyamaz. Onu da tasarlar. Müzisyen hiçbir şey yapamaz. Müzisyenin tek yaptığı şey Allah ona bir yetenek bahşetmiştir. O hem bir ödüldür. Bir taraftan da kendi hayatı için aslında cezadır. Bizler kendini düşünmeyi fazla beceremeyen, kendini her zaman erteleyen ve öteleyen yaratıklarız yani. Bizim durumumuz bu. O yüzden bizler size emanetiz arkadaşlar. O yüzden kendi kendimize bu işi bir yere kadar döndürebiliriz hayatımızı. Ama sizinle beraber oldukça sizlerin sevgisi, ilgisi ve alkışı bizim için her şeyden değerli ve bizim için hazine gibi.
1: Ne güzel anlattın abi.
0: Öyle sana. Ama. O zaman vurduk bari öldürelim.
1: Sözleri Gönül Özçarkçı. Bestesi de Özkan Turgay'a ait olan Demir Attım isimli şarkıyı söyleyeceğiz. Aslında Ebru Gündeş'le de özdeşleşmiş bir şarkıdır.
0: Bu Demir Attım'ı ben de ilk defa Ebru Gündeş'ten duydum. Haydi bakalım.
2: Buyurun.

sessiz bir köşede, her şeyden uzak, meçhul yarınlara terk edilmişim. Dostluklar yalanmış, sevgiler tuzakmış, tuzak. Hayret, yanılmışım, yalnızım şimdi. Oysa mutluluğu hayal etmişim. Gidenler unutmuş, aşklarım yalanmış, yalan. Güneşin doğuşu, batışı ufaksız. Nasıl yaşanırsa yaşadım ben aşksız. Güneşin doğuşu, batışı farksız. Nasıl yaşanırsa yaşadım ben aşksız. Demir attım yalnızlığa, bir hasret.

var, ümitlerin nerede? Demir attım yalnızla bir hasret denizinde. Şimdi hayallerim

0: Bizler birlikte müzik yapmaktan, bir arada olmaktan çok keyif alıyoruz. İnşallah bizim keyfimiz sizlere de intikal ediyordur. Sizlere iyi gelebildiysek ne mutlu bizlere.
1: Her hafta, her bölümde sizlere özenle hazırladığımız repertuarlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz.
2: Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Sevilen bir isim ağırlıyoruz. Sevgili Elif Buse Doğan bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Açsam gitsem bu şehirden
0: bir gün ansızca. Dinleyicilerinden gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan
0: gerçekten dingin ve duru bir sesin var.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sevilen bir isim ağırlıyoruz. Sevgili Elif Buse Doğan bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Açsam gitsem bu şehirden
0: bir gün ansızca. Dinleyicilerinden gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan
0: gerçekten dingin ve duru bir sesin var.

0: be. Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Kolay mı?
2: Nasıl kolay?
0: Aa!
1: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı?
3: Sen Vadam.
1: Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
0: Gel buraya, gel.
4: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru var. Daha ne var? Vada.

0: Evet efendim, Türkiye'nin göz bebeği TRT Müzik kanalında sizlerle buluşmanın mutluluğu içerisindeyiz.
1: Bir tatlı huzur getirebildiysek evlerinize, ekranlarınıza, ne mutlu bizlere. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Efendim biliyoruz, gönüllerimiz bir, gönüllerimiz bir olsun dedik. Ve muhteşem orkestramızla sizlerin huzurunuzdayız.
1: Nihavent makamında şarkılarla konserimize başladık. Münir Nurettin Selçuk'un şaheser eseriyle. Ve sırada Kemani Serkis Efendi'nin
0: Kimse Etmem Şikayet diyoruz.
1: Haydi bakalım.

0: Ne güzel oluyor. Evet.
1: Bazı şarkılardan sonra da böyle konuşulmuyor. Değil mi?
0: Efendim şöyle. Aa. Yıldızların altı mı?
1: Evet.
0: Baktın yukarıya.
1: Gerçekten öyle. Arkamızda muhteşem boğaz. Ve yıldızlar, ay. Yıldızların altında diyelim.
0: Daha
1: Kaptan
0: ne olsun?
1: Kaptan Zade Ali Rıza Bey'in. Daha ne olsun? Haydi bakalım.

0: Ne güzel, rüzgar da bize eşlik etti. Biz mutlulukla şarkılarımızı söylüyoruz, diliyoruz bu mutluluğumuz bizden sizlere ulaşıyordur.
1: Evet, tüm şarkılarımız ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyenlerimize.
0: Evet.
1: Aşkım vardı, ümitler
0: Ümitler vardı.
1: vardı, sen gittin diye gönlüm
0: Gönlüm karardı.
1: karardı.
0: Kararmasın.
1: Kararmaz.
0: Hadi.
1: Haydi bakalım.

0: Evet, bir hareketli şarkıyla Hüzzam makamına veda edelim.
1: Evet, Yesari Asmarsoy'un Yar Yolunu Kolladım diyeceğiz.

0: Ne kadar güzel, ne kadar naif bir şarkı. Evet, Manyak Kürdi son eserimiz Yüce Dağ'dan, Esenyel'den.
1: Evet, bir Yıldırım Gürses şarkısıyla konserimiz devam ediyor.

0: Çok sevdiğim bir şarkıdır bu. Çocukluğumdan beri hep böyle bana mutluluk verir.
1: Coşku veriyor değil mi?
0: Dilerim buradaki mutluluğumuz karşıya da iletilmiştir, ulaşmıştır, mutlandırmışızdır.
1: Evet.
0: Ne yapalım?
1: Musiki eserlerinden Türkçe sözlü hafif müziğe doğru şöyle bir iki örnek vermeye çalışalım.
0: Yine en sevdiklerimden
1: olsun bu. İzleyenlerimize. Haydi sürpriz olsun bakalım.
0: Peki.

0: Evet, orkestramıza çok teşekkürler ediyoruz.
1: Harikaydı.
0: Evet.
1: Hareketli, tempolu bir şarkı şimdi.
0: Haydi bakalım.
1: Yine 90'lardan. Sürpriz.

0: Evet.
1: Cihan Sezer'e çok teşekkür ediyoruz.
0: Muhteşem düzenleme harika eşliğinde düzenleme. Okumak da ayrı bir keyifti. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olasın.
0: Şimdi programımız sonuna geldik.
1: Hareketli türkülerle
0: veda edelim.
1: İzleyicilerimize veda edelim.
0: Efendim, gönüller bir olsun dedik. Sizler için şarkılarımızı, türkülerimizi seslendirdik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, esen kalın.
1: Sevgiyle kalın. Allah'a ısmarladık.

Bu ihtişamlı ve mağrur duruşuna rağmen en duygulu çalgılardan biridir kontrbas. Yaklaşık 180 santimlik boyuyla yaylı çalgıların en büyüğüdür. Kalın ve gür sesi sayesinde orkestraların vazgeçilmez üyesidir. Tuşe, sap, burgular, salyangoz, köprü, kuyruk gibi temel parçalardan oluşur. Kardeşleri keman, viola ve cello gibi onun da F delikleri vardır ve ses buradan dışarı yayılır. Bas sesleri çaldığından notası fa anahtarı üzerinde yazılır. Kontrbas, arşi adı verilen yaylarla çalındığı gibi özellikle caz ve blues müziklerinde parmakla da çalınır. Bu çalış tekniğine pizzicato denir. Kontrbasın geçmişi 15. yüzyıla kadar dayanır. Orta çağda tüm yaylı çalgıların genel adı olan viyolün bir türü olan viola de gamba'nın gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. O yıllarda bas sesleri güçlendirme arayışları sonucu orkestralarda eşlik çalgısı olarak sağlam bir yer edinmiştir. Ta ki kontrbasın ilk büyük virtüözü sayılan Domenico Dragonetti'ye kadar. Dragonetti'nin yeteneği dönemin en ünlü bestecilerinden Beethoven'a ilham kaynağı olmuş ve kontrbas için ilk konçertoları yazmaya sevk etmiştir. Giovanni Bottesini, Sergei Kusevitski, Joseph Haydn'ın da katkılarıyla kontrbas solo olarak da hak ettiği değeri bulmuştur. Bu tok sesli çalgı Osmanlı İmparatorluğu'na da aynı yıllarda girmiştir. Büyüklüğü ve çalım tekniklerinin zorluğu nedeniyle halk arasında yaygınlaşmamıştır. 19. yüzyılda Müzikayı Humayun baş ustaları unvanıyla görev yapan Castillo Guattelli, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kontrbas virtüözü olarak adını tarihe yazdırmıştır. Onu Sultan 5. Murat ve Sultan 2. Abdülhamit'in müzik öğretmeni olan Augusta Lombardini izlemiştir. Ve caz. Kontrbasın dünya müzik tarihindeki kaderi 1900'lü yılların başında Amerika'da caz müziğine girişiyle değişir. Buddy Bolden Orkestrası'nın kontrbasçısı Jimmy Johnson ve Woodland Band'in kontrbasçısı Harry Foster'ın öncülüğünde caz müziğinde yerini almıştır. Müzikle ifade edilen en güçlü duyguların sesidir kontrbas. Bazen karamsar, bazen coşkulu. Ama her zaman tutkulu.

0: Merhaba sevgili dostlar, Üç Yaren'den size gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Biz Üç Yaren ekibi olarak yine bugün seveceğinizi umduğunuz birbirinden güzel türkülerle geldik huzurlarınıza, size yarenlik etmeye geldik. Umuyoruz ki sizler de bizleri yalnız bırakmıyorsunuz, birlikte paylaşacağız türkülerimizi. İyi ki varsınız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
1: Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Bugün Üç Yaren'de yine birbirinden güzel türküler var. Sizler için hazırladık. Bir saat boyunca bizden ayrılmayın. Üç Yaren'de bu güzel türküleri birlikte paylaşalım. Öyle değil mi? Selcan Kökçen
2: Hep en güzel söylenecek şeyleri söylüyorsunuz. Bana da diyecek bir şey kalmıyor. Hoş geldiniz. Tuğba Gel ne güzel söyledi. İyi ki varsınız. Bir saat boyunca da ekranlarınızın başında bizi yalnız bırakmazsanız bizden mutlusu olmayacak. Türküleri beraber söyleyelim istiyoruz ve ben mikrofonu bırakmıyorum. Amasya'ya doğru gidip Aşık Özlemi'den alınan
1: çok güzel bir türkü.
2: Türküyü seslendirmeye evet. Çalışayım.
1: Dinliyoruz.
0: Hep de dinliyoruz canım.
2: Haydi bakalım.
1: Selcan Kökçen Şahin.

0: yüreğine gönlüne sağlık.
1: Gönül titreten türkülerden bir tanesiydi. Evet. Sesine gönlüne sağlık.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Sen de çok güzel
2: okudun. Sağ olun hocam.
0: Gönlüne
2: ne
0: sağlık.
2: Mutlu. Bunu sesine duymak. Çok sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Şimdi.
0: Ve Tuba Ger.
1: Bana baktığınıza göre ben de.
2: Tuba abla saçların peki. Bugün o kadar güzel ki. Hep güzel de. Açıkçası bugün başka
0: bugün
2: güzel.
0: Bugün farklı bir model olmuş.
1: Birçok kişi aynı şeyi söyledi.
0: Tuğba Hanım'a da yakışmış.
1: Evet. Çok değerli, çok sevgili kuaförümüz Hüseyin Bey'e çok teşekkür
2: evet,
1: ediyorum.
2: Evet, ellerine sağlık. Her
1: onun
2: hafta.
1: O sihirli elleriyle evet. Böyle güzel bir saç ortaya çıktı. Teşekkür ediyorum.
2: Saçın enerjisi de yüzüne yansıdı.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Onu da demeden geçemeyeceğim.
1: İnşallah sevgili dostlar, dinleyicilerimiz de, izleyicilerimiz de beğenmişlerdir.
0: Güle güle kullanın efendim.
2: Türkümüze dönelim.
1: Evet, sağ olun, sizler de çok şıksınız.
2: Çok teşekkürler.
1: Evet. Şimdi Azerbaycan diyarından çok sevilen, benim de çok sevdiğim bir eseri seslendirmek istiyorum. Sazlarımızın eşliğiyle. Fikrimden geceler yatabilmirem. Yani bilinen adıyla ayrılık.
0: Biz de dinliyoruz.
1: Ama ayrılık hiç olmasın. İnşallah olmasın. Olsa olmasın. Da kısa sürsün diyelim.
0: Hep kavuşmalar olsun.
1: Vuslatlar evet. Olsun.
2: Evet. Ayrılıkların evet. Sonu hep kavuşma
1: evet.
2: Olsun.
1: Evet. Evet.
0: Tuğba Ger.
1: Evet. Teşekkür ederim. Hadi bakalım.

0: Tuğba Ger, nefesine
1: Ağzı
0: yüreğine
1: geçeklerim,
0: sağlık.
1: sağ
0: Nefesine
1: olun, var
0: sağlık.
1: olun.
0: Bu güzel
1: Dostlar,
0: eserle
1: güzel
0: bizi şöyle
1: eser.
0: bir Azerbaycan'a doğru götürdün. Buradan da
1: Evet,
0: selam olsun
1: selam olsun. Selam olsun,
0: Azerbaycan'a.
1: evet.
0: Yüreğine gönlüne sağlık
1: Çok
0: Tuğbacığım.
1: teşekkürler, sağ olun,
0: Evet,
1: sağ olun.
0: harika bir eser, harika bir yorum. Orkestramıza teşekkür ederiz. Sağ olsunlar.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum.
0: Ve şimdi
1: Şimdi
0: sırada
1: sırada.
0: Musa Eroğlu üstadımızdan güzel bir türkü var. Değerli izleyenlerimiz, en çok sevilen türkülerinden bir tanesi. Telli turnam selam götür sevdiğimin diyarına diyeceğiz efendim. Sizlere gelsin.

0: Ağzınıza
1: Ne
0: sağlık.
1: güzel, böyle birbirinden güzel türküler yine
0: Evet,
1: sıralanıyor, değil mi?
2: hepsi birbirinden keyifli. Böyle değerli izleyenlerimizin de hep böyle zihinlerinde yer etmiş, hafızalarında yer etmiş, kalbe
1: Eserler,
2: girmiş, gönüllere
1: türküler.
2: girmiş türküler
1: Türküler.
2: birlikte paylaşıyoruz.
1: Evet.
2: Evet.
1: Yine kalplerde olan
2: Evet.
1: bir eser ama şimdi
2: Tadımlık
1: tadımlık köşemizde
2: bölümümüzde
1: sıra.
2: evet.
1: Ne diyoruz?
2: Kalbe dolan o
1: O
2: ilk
1: ilk
2: bakış
1: bakış unutulmazmış.
2: unutulmaz, unutulmaz.
1: Sevda
2: Sevda
1: ile
2: ile
1: ilk
2: ilk uyanış
1: uyanışmış,
2: unutulmaz,
1: unutulmaz,
2: unutulmaz.
1: unutulmaz
2: Haydi buyurun.
1: diyoruz.

0: Teşekkürler, teşekkürler
1: Hiç
0: arkadaşlar.
1: bitmesini istemediğim
0: Evet.
1: eserlerden bir
0: Çok
1: tanesidir.
0: güzel. Evet.
1: Kalbe dolan o ilk bakış unutulmuyor.
2: Unutulmaz.
1: İlk aşklar da unutulmuyor. Değil mi? Bir ilkokul aşkları olur, değil mi?
0: Onlar
1: Genellikle.
0: hep hafızalarda, yüreklerde yaşıyor tabii
1: Evet.
0: ki. Bu
1: Doğrudur
0: şarkı
1: ya.
0: da o duygularla yola çıkılarak bestelenmiş bir
1: Bestelenmiş.
0: şarkı. Siz de çok güzel yorumladınız. Birlikte paylaştık.
1: Hep beraber. Birlikte
0: Gönlünüze
1: keyifli. Hep
0: sağlık
1: beraber.
0: arkadaşlar.
1: Sağ olun. Evet. Şimdi sıra kimdedir?
2: Şimdi sıra
1: Selcan bendedir.
0: Aydın'a mı gidiyoruz?
2: Aydın'dayız hocam.
0: Evet.
2: Çivril köprüsünde atımı bağladım diyeceğim.
0: Bu da çok güzel bir eser.
2: Tüm Aydın'a da bu vesileyle
0: Hicaz makamında.
2: selam gönderiyoruz.
0: Evet. Dinliyoruz. Selcan Kökçen Şahin.

0: Yüreğine, gönlüne
1: Teşekkür
0: sağlık.
1: ederiz sevgili Selcan.
0: Bu güzel
1: çok güzel,
0: türkü için.
1: güzel bir türküydü. Sözlerin makamsal diziyle harika uyumlarından
0: evet,
1: bir
0: uyum.
1: Tanesiydi. İcrası da çok keyifli değil mi?
0: Evet,
1: Kesinlikle.
0: Evet.
2: Özellikle bağlantı kısmı.
1: Kesinlikle.
0: İcraz makam olunca zaten.
1: Yüreğe
0: ne
1: böyle bir bam
0: diye. Yani o
1: hemen
0: böyle
1: şöyle bir kafalarımız
0: hani
1: sallanmaya
0: bizde
1: başlıyor.
0: Halk müziğinde Hicaz makamına garip ayağı
1: Garip
0: derler.
1: ayağı.
0: Garip dizisi derler. Böyle bir garipsersin.
1: Evet.
0: Yüreğin seni böyle bir
1: Sızım, sızım,
0: evet.
1: sızlar.
0: Sevdiceğine, annene, babana veya
1: Değil
0: işte
1: mi? Tabii.
0: o an yüreğine kim düşerse o
1: Evet.
0: makam oralara götürüyor.
1: Doğrudur.
0: Bu
1: Bu
0: türkü
1: konuyu
0: de böyle bir
1: kapatalım,
0: türkü.
1: zira
0: Doğrudur.
1: burnumun direği sızladı hocam.
0: Gönlü yüreğine
1: Çok
0: sağlık
1: teşekkür
0: tekrar.
1: ederim. Teşekkür
0: Evet,
1: ederiz.
0: Tuğba Ger.
1: Sıra bende. O zaman ben de Neşet Ertaş'tan, zaten her programda hemen hemen Neşet Ertaş, Neşet Usta'dan okuyoruz.
0: Okuyoruz.

0: ikişer üçer türkü.
1: Çünkü değerli izleyenlerimizden bize
0: biz severek
1: istek
0: isteyerek
1: geliyor.
0: Okuyoruz.
1: Evet. Ve hakikaten ustanın da
0: böyle
1: her
0: büyük bir usta varken, büyük ustanın türküleri varken.
1: Evet.
0: Bu onsuz olmuyor.
1: Çok güzel bir türkü ayrıca.
0: Evet. Neşet Ertaş'tan güzel bir türkü çalıp söyleyeceğim. Küstürdüm gönülü güldüremedim diyeceğim.
1: Bu güzel türküyü Tuğba Ger'den dinliyoruz.

0: Teşekkürler, teşekkürler.
1: Ben de teşekkür
0: Tuba
1: ederim.
0: Ger.
2: Sağlık.
0: Yüreğine
2: Sevgili
0: gönlüne
2: Umurcan'a
0: sağlık.
2: çok teşekkür ediyorum. Ritim eşliği için. Çok güzeldi.
0: Harikaydı. Çalıp söyledin. Böyle gönüllerimizi fethet.
2: Ne dinliyoruz hocam sizden?
0: Şimdi şöyle bir Uşak yöresine doğru gidiyoruz. Çok sevilen bir türkü. Benim de çok severek her daim söylediğim, çaldığım bir türkü. Kiremitte buz musun, gelin misin, kız mısın? Yarın size varacağım, evde de yalnız mısın diyeceğiz değerli izleyenlerimiz. Ben de bunu çalıp söylemeye çalışacağım.
2: Ali Çakar'ı dinliyoruz.

0: Teşekkür ederiz sevgili Ali
1: Ben
0: Çakar.
1: teşekkür ederim.
2: Yine
1: Sağ olun.
2: Yüreğimizi sızlattınız ya hocam.
1: Güzel bir türkü
2: değil
1: mi?
2: Cürayla, çok tatlı oldu,
1: evet.
2: Evet, evet.
1: Böyle bir naif değil mi?
2: Evet.
1: O duyguyu yansıtıyor.
2: Çok,
1: ben
2: çok
1: de hissetmeye
2: güzeldi.
1: Çalıştım.
2: İnşallah. Yüreğinize sağlık.
1: Değerli
2: bu vesileyle
1: izleyenlerimiz de
2: tüm
1: beğenmiştir.
2: uşağa selam olsun.
0: Selam olsun. Evet.
1: Tüm uşağa, o yöreye
2: evet.
1: selamlarımız,
0: selamlar.
1: Sevgilerimiz olsun.
2: Sevgiler.
1: Üç Yaren ekibi olarak. Şimdi ne var sırada?
2: Şimdi sırada ben varım.
1: Selcan Köksal Şahin.
2: Şöyle Nevşehir'e doğru gidelim istiyorum.

0: Taşa çaldım ayvam ile narımı. Hep harcadım.
1: Biraz hareketlenelim
0: Evet,
1: artık, değil mi?
0: hareketlenelim.
2: Evet.
0: Şu yüreğimizin üstündeki bulutlar acık
2: O
0: kalkıp
2: moda doğru bir
0: esniyoruz.
2: girelim. Üç yarende.
0: Evet.
2: Dinliyoruz.
0: Haydi
2: Selcan
0: bakalım.
2: Kökçen Şahin.

0: Bravo,
1: sen bizi
0: bravo.
1: Mahvettin. Teşekkür ederim.
0: Gönlüne sağlık.
1: Evet, çok coşturan türkülerden biridir. Çok severim.
0: Evet.
1: Senin de sesine gönlüne
2: çok
1: sağlık.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Umarım
0: çok güzel oldu.
2: Ekranlar güzel. Başında bizi hala izleyen, üç yarın izleyenleri de aynı keyfi yaşıyordur.
1: Ondan eminiz.
0: Bence de evet. Onlar da bizle birlikte hem söylüyorlar hem de evet, o küçük figürleri yapıyorlardır.
1: Evet, evet.
0: Sizlere gelsin değerli izleyenlerimiz. Şimdi Tuğba Ger'den ne dinliyoruz?
1: Yaren'e geldi sıra, değil mi?
0: Evet.
1: Biraz fazla bekledi bugün gibi.
0: Bugün Yaren finale doğru kaldı.
1: Yaren'imizle şimdi bir Silifke türküsü okuyalım şöyle fıkır fıkır. İndim geldim Silifke'den buraya.
0: Çok güzel bir
1: diyelim
0: türkü.
1: Mi?
2: Keyifle dinleyeceğiz.
1: Hadi evet. Bakalım.
0: Yaren'iyle, sesiyle, sazıyla Tuğba Ger.

0: Tuğba Ger.
1: Teşekkürler.
0: Ve Yaren'i aynı sağ zamanda. Çok da güzel bir türkü bu.
1: Evet, oldukça zor bir eser.
0: Filip Yöresi'ne ait.
1: Hem Yaren'e
0: aynı çalıştık. Zamanda kaşık havası derler. Biliyorsun.
1: Sesi kontrol etmek ayrı bir sazı. Problem.
2: Yani. Sinif zaten tavrı zaten.
0: Evet, başlı başına zor bir tavır. Evet. O hançerleri yapmak.
1: Umarım güzel olmuştur, beğenmişsinizdir.
0: Sen de çok güzel yakıştırdın Tuğba'cığım tekrar.
1: Teşekkürler.
0: Yüreğine gönlüne sağlık. Böyle güzel bir türkü örnekledim için. Evet, şimdi sıra bende sanıyorum. Yine güzel, hareketli bir türkü. Değerli izleyenlerimiz, aynı zamanda sizlere gelsin. Giresun yöresinden, Sokakbaşı Meyhane, Asmadandır Kapısı diyeceğiz.

0: Teşekkürler.
1: Harikasın.
0: Teşekkürler arkadaşlar.
1: Harikasın. Yani bitmesini istemediğimiz bir türkü. Türkülerden biriydi.
0: Gerçekten öyle.
1: İnanılmaz coştuk. Ve coşturdun da.
0: Hem söyledik hem biraz oynadık. Orkestramıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun sevgili arkadaşlarım.
2: Ellerine
0: ve
2: sağ.
0: Bu türküyle de
1: programımızın yine sonuna mı geldik?
0: Evet. Üçhane'nin bugün de sonuna geldik. Değerli izleyenlerimiz, ama haftaya yine aynı gün aynı saatte kaldığımız yerden devam edelim. Bu güzel türküleri birlikte paylaşalım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın efendim.
1: Sevgili dostlar, size ve türkülere elbette ki doyum olmuyor. Sevgili Ali Çakar'ın da dediği gibi biz kaldığımız yerden kısmetse haftaya yine aynı gün ve saatte devam edeceğiz. Sağlıcakla ve yarenca kalın efendim. Hoşçakalın.
3: Bu akşam da bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte sizi burada bekliyoruz. Görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

Sevgili dostlar, gönülden merhabalar efendim. Evet, bir gönül yoluna yine birlikte şarkılarımızın refakatiyle çıkıyoruz. Bakalım gönlümüz bu yolda ne alıntılar, ne hediyeler ile meşgul olacak. Hikmet Münir Ebcioğlu'nun bu kaçıncı faslı Bahar isimli şiirinin o fevkalade bestecisi, bestesini yapan o güzel insan Cevdet Çağla Sultaniyegah gibi klasik bir makamımızı bu şarkıyla popüler bir dinleti alanına taşımıştır. Bunu göz ardı etmemek lazım. Demek günümüzde cari olan hani 3-5 tane makamın sürekli olarak tekrarlanması bir mecburiyet değil. Biz popüler olmuş söz dil şarkı da biliriz. Popüler olmuş bu okuduğumuz gibi Sultaniyegah şarkı da biliriz.

Beste Ali Rıza Bey'e ait bu güzel Hicaz şarkının bestesi. Evet, bütün insanlar netice itibariyle gurbet akşamlarına misafirdir. Çünkü dünya bir gurbettir. Asli vatanımız değildir. Kalmak için gelmedik, dönmek için geldik. Onun için hepimiz misafiriz ve de ne zaman efendim yolculuğa çıkacağımızı da bilemeyiz. Efendim şimdi Fikri Akurgal'ın güftesini, şiirini yazdığı ve sevgili Nurlar İçinde Yatsın Avni Anıl büyüğümüzün bestelediği çok sevilen bir Nihaven şarkıda sıra. Zevkle, keyifle biz icra etmeye çalışacağız inşallah. Size de aynı zevki, keyfi taşıyabiliriz.

Evet. Nur içinde yatsın. Yusuf Nalkesen. Türk müziğinin popüler ortamda kaliteli bir şekilde dillerde var olmasını sağlayan büyük müziğin hizmeterlerindendir. Benim değerlendirmem öyle. Avni Anıl olsun, Yusuf Nalkesen olsun. Efendim, o dönemin bu fonksiyonel bestecileri Erol Sayanlar, Şekip Ayhan Özışıklar, Alaaddin Yavaşça hocamlar ve daha şu anda aklıma gelmeyen niceleri, hepsi var olanlar, hayatta olanlara sağlık, sıhhat, saadet diliyoruz. Âlemini değiştirmiş olanlara da Cenab-ı Hak'tan gani gani rahmet diliyoruz. Nereye geldik efendim? Güfte doğan, ışık saçan, beste sevgili Kamuran Yarkın ve Nihavend makamına devam ediyoruz ve diyoruz ki sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin.

Kamuran abime de buradan gönül dolusu sevgiler, saygılar, muhabbetler. Bu şarkının hakkını ödeyemeyiz. Çok güzel bir eser, bunun hakkını ödeyemeyiz ki ayrılık rüzgarını da bir kenara koyalım. Evet, Nihavend şarkıların sonunda olabildiğince okumaya gayret ettiğimiz çok şirin bir beste Ali Ulvi Baradan olan ve güftesi şiiri Avni Ozan'a ait çok cici bir türkümüz vardır efendim. Onu hep beraber, hadi siz de mırıldanın, hep beraber okuyalım. Buyurun.

Bravo. Elinize sağlık kardeşlerim. Çok teşekkür ederiz. Efendim şimdi Gülizar makamında bir türkümüz var. Yine repertuarımıza fevkalade sürpriz eserler kazandırmaya bayılan Erol Sayman abimiz. Burada da bir koşma türünü, bir folklorik bir edayı çok da güzel bir şekilde oturtmuş. Bunu ben de çok delikanlığımda plağda okumuştum. Çok sevilen bir şarkıydı. Dertli, ne ağlayıp gezersin burada? Ağlatırsa Mevlam yine güldürür. Nice aşık kondu, göçtü buradan. Ağlatırsa Mevlam yine güldürür. Enseyi karartmayalım diyor. Buyurun efendim.

Şimdi yine bir programımızın içerisinde bir döngülü edebi türden bahsetmiştik. Dolap metaforundan bahsetmiştik malumunuz. Ve şimdi yine aşağı yukarı aynı konuya değinen bir Nutku Şerif var. İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretlerine ait bir Nutku Şerif. Melodik açıdan bir kaynak yok, belirtilmemiş notada da. Benim de aklımda yok ama yıllardır okuruz, dinleriz ve gönül eyleriz bu güzel ilahiyle. Şimdi onu sizlere takdim edelim efendim. Canan elinden gelmişim, fani mekana neyleyim? Ol mülke meylim salmışım, ben bu cihanı neyleyim? Buyurun efendim.

Efendim ne güzel söylemiş. Yatırma kötüyü göğsün üstüne diyor. Kötüden hayır gelmez. Şimdi...

0: Efendim geçen hafta ufak bir rahatsızlık geçirmiştim ama şimdi bomba gibi zımba gibi karşınızdayım. Çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Hoş geldin Umut'cum.
2: Eyvallah.
1: Şimdi çok güzel oldu ilk türküde. Bugün aramızda değerli misafirlerimiz var. Eskişehir'den geldiler. Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi Öğretmenler Korosu. Şöyle bir...
0: Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş geldiniz diyelim. Ve tüm misafirlerimize armağan olsun ilk türkümüz.
0: Efendim zamane yine bomba gibi hem türküleriyle hem de konuklarıyla karşınızda. Öncelikle bize her zaman eşlik eden ve gücümüze güç katan orkestraya şöyle bir kocaman alkış almak istiyorum.
1: Tabii bugün aramızda çok değerli bir ustamız var. İsmini siz biliyorsunuz ama ben araya bir küçük bir türküyle gireceğim. Ondan sonra ustamızı anons edeceğiz efendim. Değerli ustam, bir 5 dakika daha bekleteceğiz sizi. Teşekkür ediyoruz. Şimdiki türkümüz Antalya Akseki bölgesinden, İbradı'dan gelecek efendim. Sami Demircioğlu var. O bölgedeki kaynak kişi ustalarımızdan ve Gülaydir'i var. Ben onlardan duydum, öğrendim. İki ustamıza da buradan selamlarımı gönderiyorum. Şöyle sevgilerimizi, selam alkışlarımızı. O bölgede de Gülaydir ablamız şöyle delbekle, tefle çalıp söylüyor bu türküyü. Ben de önce teflerle Şakir ve Berat abimiz şöyle tefimsi bir şekilde girecekler. Ben de üstüne okuyacağım. Sonra devam edeceğiz. Haydi bakalım.

0: Yaşa.
1: Teşekkürler. Sağ olun efendim. Yaşa koca yürü. Evet. Efendim. Sıra geldi değerli konuğumuza. Bizlerin gerçekten Türk halk müziğinde köşe taşı dediğimiz insanlar vardır. Bugünkü konuklarımızdan biri de saygıdeğer Kamil Abalıoğlu. Gerçekten Orta Anadolu müziğinde köşe taşı insanlardan bir tanesi, şahsına münhasır bir tavrıyla ve aynı zamanda da geleneği sürdürmesiyle gerçekten çok çok büyük bir örnek. Üstadım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Şeref verdiniz.
2: Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden böyle sizin güzel türkülerinizden bir eserle başlayalım.
2: Tabii ki efendim.
1: Hangi türküyle başlayacağız siz söylemek
2: istersiniz? Haber sal sevgilim hemen gelirim bizim kavuşmamız.
1: Bilmez miyiz?

0: Yaşa üstadım.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Harika. Şimdi Kamil Ustam aslında Refik Başaran Usta'yı Ürgüplü Refik Başaran Usta'nın tadını duyuyoruz avazında, gırtlağında. Onu örnek aldın mı diyorum böyle çok dinle.
3: Aldım efendim, aldım, ilham aldım, evet.
2: Ne güzel bir ağız, ne güzel bir tavır.
3: Evet, çok teşekkür ediyorum, sağ olun efendim. Her meyvenin bir tadı var, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi. Var olun.
2: Sazında sözüne sağlık üstadım.
1: Eyvallah.
2: Şimdi biraz da Çorum meyvesinden dalalım o zaman.
0: Şimdi...
3: Çok teşekkür
0: ederim. Ben Deniz'de kendi memleketime gitmek istiyorum. Bir başka ustadan, Şekip Şahdoğru'ndan bir eser seslendirmeye çalışayım. Şikayet olmasın da bak ne haldayım diyeceğiz.

0: hoặc cơn giận.
1: Eyvallah, teşekkür ederim.
2: Ağzına sağlık Mutçum.
1: Ellerinize sağlık. Sağlık.
3: Eyvallah.
2: Ustam, Umut şöyle kalbimizi hüzünle doldurdu. Sen de kalbimizi şöyle güleyle bakalım. Sırada ne var? Kendi sözün ve müziği sana ait olan bir eser değil mi? O zaman biz çalalım. Sen de çal. Söyle.
4: İnşallah, inşallah efendim.

0: Yeah, showstub.
1: Sesine, sazına sağlık. Teşekkür ediyoruz.
2: Sağlık ustam. Üstadım.
3: Teşekkür ediyorum efendim.
0: Eyvallah.
2: Ben de şöyle sizin Kırıkkale'nin Türkmen diyarlarından alıp şöyle Silifke'ye doğru sizi götüreyim mi ustam?
3: Evet, evet.
2: Silifke'nin Türkmenlerine selam olsun efendim. Şöyle Silifke'ye doğru gideceğiz.

0: Güzel misin oğlum? Güzel türkü ama çabuk bitti ya. Olsun, böyle türküler de lazım. Teşekkür ediyoruz. Ustam, nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ediyorum efendim.
0: Şimdi aramızda Kırıkkaleliler var mı şöyle? Evet, Kamil Abaloğlu'nu desteklemeye gelenler.
2: Efendim.
0: Halk müziğimizin... Adam anons etme daha geldi. Dur, anons edeceğiz ya.
2: En önemli...
0: Geri git, geri git. Anons edeceğiz. Tekrar gel. Evet.
2: Geldi, geldi artık.
0: Sondur ustam. Sondur ustam. O tarafa doğru git. Anons edeceğiz. Yine gel. Anons edeceğiz. Anons edeceğiz. Anons
2: edeceğiz. Uğur.
0: Peki, tamam. Tamam. Uğur. Anonsa gerek yokmuş. Tamam. Senin anonsa, gibi adam anonsa gerek olmaz mı?
2: Anonsa ihtiyacı yok bir kere.
0: Efendim, Hacı Taşan ustanın bizlere mirası Sondur Taşan.
2: Efendim, rahmetli Kırıkkale Keskinli üstadımız Hacı Taşan'ın oğlu Sondur Taşan aramızda. Ve
0: vallahi de Sondur ha, başka da yok.
2: Evet, ismi
0: son,
2: gibi...
0: Son çocuğu oğlu kaldı. Yani çocukları var tabii ki de, son oğlu kaldı. Bu geleneği devam ettiren ustalarımızdan birisi.
3: Ekran başında izleyen bütün arkadaşlarımıza buradan sevgilerimi sunuyorum efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
0: Keskin'e de çok selam gönderelim, değil mi? Akordum gayet tavatır. Hiç sıkıntı yok. Şimdi güzel bir hala istiyoruz. Ağır halay ama. Değirmenin bendini olabilir. Bu bandan.

0: Taşan.
1: Bravo.
0: Sondur Ustam. Şu Sevdan Ateşten Gömlek var ya. Sevdan Ateşten Gömlek. Onu da yapabilir miyiz? Haydi bakalım.
1: Haydi bakalım.
0: O da çok güzel beste.
1: Sevdan Ateşten bir gömlek diyecek Sondur Taşan. Tamam bakalım.

0: Yaşan. Yaşa. Yaşa üstadım.
1: Efendim, alkışlarla Sondur Taşan'ı şöyle uğurluyoruz.
0: Teşekkür
1: buradan
0: ediyoruz kendisine.
1: Onun nezdinde tüm Kırıkkale'ye, Keskin'e.
0: Bizden selam götür Sondur abi.
1: Mikrofona.
2: Duymadın mı?
1: Duymadım.
2: Adamın kralısın.
1: Sağ olasın. Adamın kralları burada. Hepsi
2: tamam,
1: adamın kralı.
2: Sen de öylesin. Allah sen de öylesin. Orkestramızda da şöyle bir alışkanlığım arkadaşlar.
1: Vallahi Sondur abi, muhabbet o kadar güzel ki insan yanına ayırası gelmiyor. Sen de insan yaşlanmaz dedim. Yaşlanmaz yani. Sen de insan yaşlanmaz diyorum. Muhabbetin çok güzel. Alkışlarla uğurluyoruz seni.
2: İki de efsane kaldı. Biri Kamil Abalaoğlu abimiz kaldı. Bir de ben kaldım. Ne yapalım? Nereye de geleceksen Kamil abi kaldı.

0: İkimiz kaldık sadece.
1: Bizden aşirete selam gönder.
0: Yok, siz gençsiniz. Size olmaz. Biz ihtiyarladık.
2: Tamam.
3: Teşekkür ediyorum. Sen daha 35'sin ediyorum. Ya ne ihtiyar? 35'sin sen daha.
0: Neyiz lan, iki senem kalıyorum ben valla. Az kaldı, az. Bilmiyor musun bizim fazla yaşamadığımızı?
3: O zaman seni alkışlarla uğurluyoruz ama öbür tarafa değil. Eve doğru uğurlayalım. Haydi bakalım. Haydi. Sondur abi, teşekkür ediyoruz. Programı bitireceğiz şimdi Kamil Ustam'la. Ha git. Tamam, görüşürüz.
1: Teşekkür ederiz.
3: Bir dahaki düğüne görüşürüz. Hadi bakalım. Kendine iyi bak.
2: Eyvallah. Üstadımızı uğurluyoruz.
3: Bugün de diyor ki arkasına sürekli bakıyor. Buradan düşmem devam ediyor. Arkaya kadar da eğiliyor hani. Orayı da yokluyor. Allah'tan düşmedi. Sıkıntı yok. Kamil Ustam. Mercimek kile kile. Zamanı geldi.
4: Tamam efendim.